Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Bin. Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.

2013 yılı 1 ayının 16 günü atamdan kalan təbəriflərini rədləşge başladım. Atamdan ketip kalanıqa yarım yılın aşkan bosumu, bu aralıqda onun ucursunun bosuğusudun atlap baxmağan edim. Xuddi birer mənzirini körüp kalıdığan da korkattım. Mən anam bilen sınılımının aldı da əzaldın yığlap baxmağan. Atam ölüp ketkendin kiyin mu, közümdün bir tamçımı yaş akuzup baxmadım. Lekin atamını əsləp durdum. Atamın kündülü xatirisini içip okuşku başladım. 2009 yılı 1 ayının 1 günü. Bugündün başlap, turmuşumda yüzbergen işlerini xatirlap mağam mən. Əpsus, ötken nurgun işlerini xatirlamabdı mən. 1 ayının 2 günü. Bugün öydikilerini sırtkı tamakı edip çıxdım. Andın bazar aylandıq. 6 ayının 2 günü. Kündülü xatir yazmığılı 20 yıl bopdu. Xizmetim haqqıda oylanıp tövendikilerini yes kaldım. Onundan kiyinki bətlə boş qapdı. Çoğun boğandın kiyin, atam bilen naayta az paranlaşıdağın boğaşqa, onun nemelani qılıdağalıqını bilip getmektim. Atamın kündülü xatirisini körgendin kiyin, onun turmuşu haqqıda xeyli köp nərslani bildim. Oylap kaldım, əgər xatirlap mağmışsınız, ötken küllə yüzbərmigən ötmüşkü oxşap kalıdıkən. Gerçi, her günü öz beşiğinizden keçirgen işler bolsumu, xatirlap koymuşsunuz, eş kanca ız kalmaydıken. Şunu bilen her bir küllük işlerimde xatirlap meniş kararı geldim. Xizmet ihtiyacı bilen, vaqt başqoruş haqqıda yazılgan bir kısım maqallarını mı okup çıxdım. Şunu bilen, vaqtni, turmuşni xatirlap mağındıgan bazı usullarını ögünü aldım. Hem de 34 yıllarlık vaqt başqoruş usul arqılıq turmuşumni tertip kisilip, iş önümünü östürdüm. Vaqt xatirləş jarayanında mundaq bir addi sual aldığınızı qoyuludu. Ötken yılın 5-də könlünüzge pükkən nişanı əməlge aşırdınız mı? Və ya ki, şu çağdaki nişanınız heli həm esinizdə mi? Bundaq sual aldığınızı qoyulğan çağda, köp qısım kişilər bu yıl əməlge aşırmaqçı boğan nişanı əməliyyətdə buldur bekitkən nişan işgəlikini. Bu nişanını 3 yıl ilgiri oylab, aldınqı yeli pilallab qoyğanlıqını əskilişidim. Yığıp etkanda, hemisi ızcıl əməlge aşırılmayı kəlgən oxşaş bir nişan. Her yılının 5-də bekitken nişanımız şunun

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etti geldi haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, etkilik haberler programımızın anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 18. günü, Cüme. Dehkalar kalendarı boyunca 8. ayının 8. günü.
2: Avval, bu gitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Şincan, köpkıl kullanış muhitini şaraitki karab kengaytip, sünni akıl pan tekniğin eteş.

ayrim kiçik evrişki tədqiqatı da körsülüşçe, bu xil avaz çastotusunu anlığandın ki, sınaqı qatnaşıqçılarının əsas saxlaş sınaqıdaki toğırlıq nisbiti yuqır kötürülgən. Bıraq, sırtqi avaz çastotusundan paydalanıp, çoğun mengini toğrı kontrol qilishinin qiyinlik dərecesi intayın yuqırı. Nostiga önümü intayın turaqsız. Tianjin daşyosi Tayda doktorxansi nerv ishki kasalliklar bo'limining moder virachi Javvi mundaqtiri. Texmi muhimi balalarning nerv sistemasi texi to'liq pishib yetilmagan bo'lib, ovoz chastotasiga bo'lgan inkasi odamga qarab o'xshamaydi. Qisman balalar ovoz chastotasini olgandan keyin tinchlandi. Buningdagi texmi ko'p bo'lgani psixikalik ishpadi. Ovozning qidiqlish emas. Agar balning o'zi ovozga sezgir bo'lsa, bu davomli qo'yilayotgan ovoz chastotasi aksincha uning o'g'inishiga qashil qildigan shovqin manbasi bo'lib qolishi mumkin. Sirtqi ovoz chastotasi orqali majburiy yasalgan alfa to'lqini bilan tashabbuskorlik o'g'inishda diqqatni sijil markazlashtirish kuchi o'tirsa, tan qimmatli munosabat yo'q. Nevada bu xil ovoz uskunalarining o'g'inish natijasini ko'rinarlik yuqori ko'tardiganligi to'g'risida yuqori sifatli tadqiqot isboti yo'q dedi Javvi. U yana mundaq dedi. Bu xil ilmiy asosi kamchil bo'lgan asbobga tayangandan ko'ra bolalarga tinch, daxlsiz o'g'inish muhiti yaratib berish kerak. Ko'zga nur to'liqlaydigan ustal chiriqi. Bu ko'rish tor pardasining zaxmlanishini keltirib chiqarishi mumkin. Qisman sodigarlar odatdagi ustal chiriqiga qizil nur andesini qo'shib, qizil nur ko'z o'qining ishini tizginlaydi. Bolalar bu xil chiroqni yiqib topshiriqishliganda yiroqni ko'rolmaslikning oldini olg'ili bo'ladi deb tashviq qildi. Buning qarta Jang Wenhong mundaqdiri. Bu xil e'lon so'zlarining

Özellik peyda qılğıcı bakteriyalar ümumiyüzlük mövcud buludu. Asalla yeməkni bulğaydı. Meyvinin postunu aqlamaslıq. Bəzi meyvilərinin postunu yemisi mu, lekin aval jüyüb andın aqlı vetiş kerek. Məsələn, qoğun listeriya bakteriyası elib yürüşü mümkün. Bu bakteriya bilən yuqumlanğandan kin, qusuş, işçi sürüş, qızış, muskulla telib ağırış əhvalları körüldü. Eğir bolğanda, oşirin ketiş, şük bulup kileş qatarlıqlarını keltirip çıxırışı mümkün. Mutaxassislar mundaq deb eskertdi. Qoğun yeyishdan burun bütün qoğunning sirtqi yuzini pakis chotka bilan chotkalab, andin suvda chayqib etish kerak. Andin to'g'rab iste'mol qilish hamda tezdin yeb etish kerak. Meyvalarni to'g'rash qishiltidigan tig'liq asboblar va to'g'rash taxtisi pakis bo'lmasligmi asalla bakteriya paydo qiladi. Meyva posti bilan uchrashgan tig'liq asboblar va to'g'rash taxtisini astoydil yumganda bakteriya paydo bo'ldi. Meyveni bularda toğırganda gireleşme bulğunuş peyda buluşu mümkün. Uçuruşuş kölümeyi kançı çoğun bolsa, meyvelerinin süpüde asallı özgürüp getirdi. Eğer desmal bilen sürtüplü boldu kılsanız, teximi köp bakteriyeler peyda buldu. Biz adatta nefes alganda, gep kılganda nurgun tükürük çatırandıları buludu. Tükürük çatırandıları nefes yolu keselliklerinin tarqılış xavipini aşırıpla kalma yana yemeklilerini bulğaydı. Tadqiqatı bayqılışca normal gep kılganda, yötelgende ve tüşkürgende tükürük çatırandıları koyup yer oldu. Çoğraq çatırandıla 2 metrlik gorizontal arlıqqa yötkilişdin burun yerge tüşüdü. Kiçikrek çatırandıla yerge tüştün burun pütüllay parğa aylınıp uzun vaqt havada turup kalıdı. Hem de hava iqimiği ägişip hareket kalıdı. Şu an meyve toğırganda bir qetimlik maskini taqıp alganda çatırandılarının yemeklikni bulğışının önümlik aldığını alğılı buludu. Meyvelerinin yasaş ve saklaş vaxtı iniq emas. Yayma ornığa koyulgan meyve toğralmalarının yasaş ve saklaş vaxtını iniq bilmeyimiz. Meyvenin süptinin özgürüş dərəcəsi saklaş vaxtının uzırışıq əgişip işip barıdı. Yemeklik bexatarlıki xavip xatırımı bununla əgişip aşıdı. Әмді, оқшаш, мұйытта кесілген мейвілерді, мүкемел мейвілерге қарғанда бактериялы текімі асан көпейді вән сүпті өзгірді. Қандақлы болмысын, мейвіні кескен дәқиқіда бактериялы пейда болды. Болып мұй яз пәсілді температура 30 селсия градустын юқыры болышы мүмкін. 4 селсия градустын 60 селсия градус күші болған арлық, емекінің қатарлік температура районы болып, бұл температурда әрхіл бактерияларының көпей сүріті найт тез болды. 2017-лі емеклік мәнбәлік кесәлік қозғат күші вә кесәліклерді елан қылынған бір бач тәқиқатта қоғын, мангу, тауыз, холунгу, Muğua ve ananas qatarlıq meyvelerde oxşaş bolmağan saqlaş temperaturası da salmonella bakteriyası ve çoğuşay tayaqçı bakteriyasının ösüş əhvali seliştirildi. Nəticədə bayqılışca, yeni meyve tərkibidiki salmonella bakteriyası ve çoğuşay tayaqçı bakteriyası 5 selsiya graduslıq saqlaş şəraitidə 6 gün içirə görünərlik özgürüş bolğan. 25 selsiya graduslıq şəraiti saqlığanda, Bu iki xil bakteriyanın sani ən köp olğanda bir gün içirə 4 əsli köp əygən. Qop qoyuş vaxtı qanç uzun bolsa, bakteriyanın sani şünç köp olğan. Bunadın körbelişqi buldu ki, koçu boyudu ki, meyve toğralımlarının bakteriya bilən bulğun iş nisbiti tövənəməz. Saqlaş vaxtı qanç uzun bolsa, temperatura şünç yuqır buldu, şunun bilən yeməklikdən zəhərliniş xatırımı şünç yuqır buludu. Xulasılsaq, Koçu boyuda setildiğin meyve toğralımları kolaylıq bolsu mu, ama çoğum işencilik dükkanlardan setiviliş gerek. Bolup mu balılar, yaşangallar, amıldar, ayallar qatarlıq, immunit küçü bir kadar tövən kişiler topuğu nisbətən teximi ehtiyatçan buluş gerek. Bək yiginiz kilip ketken bolsa, tazlıq şəraiti layaqatlik, həm nəx meydandı setivalgıl bulduğun dükkanlardan setivalganda nisbətən xatırcan bulusuz.

0: Kainatki cisimla toxtamay ayınıp turğandak, adamla tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyümən. Boldı qılaymı digən. Ləkin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıp turğandak, adamla tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетимин.
3: Тада, абдан кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıp turğandak, adamla tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті мәң ұқадәсдікіні аңылы қоғдат, айатлы қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сарап күліміз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектіра.
8: Сағламлық бастықынымызда.
9: Talondaki işkili kodunu sahili zekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köre alayımız. Hatırcam sitva alayımız.
10: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqunu alayımız.
8: Sağlamlık ayıqımızda.
11: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
9: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
8: Sağlamlık kolumuzda.
9: Əxlətlərini türüge ayırsaq, baylıqdın təkrar paydınını alayımız.
10: Denizlərini içib, hava almaşdırıb tursaq, öyünün havası saplışıb, mikroblar yok aydı.
8: Sağlamlık hər vaqt yenimizda.
9: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillik kıpırkengen məlimizdən moiddi barğansır yaxşı bulmaqda.
8: Sağlam cüngu birlikdə açırışımız qımıqtaj.

Sözlük kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 20. günü Asya Tiniş Okyan Rayonu İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın 27. kitimlik rehberle bir resmi yığında kılgan Asya Tiniş Okyan Rayonu Hemkarlık Tortunu çoğaytıp ortak gülünüşünü işe aşırayla namlık sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 7. ayının 6. günü Jongo Komünistik Partiyası bilen dünyadaki partiyeler rehberleri yığında sözlügen partiyeler hemkarlıkını küçeytip halkını birlikte bahtki eriştireyli namlık asasi maksat sözünün bir kısmını aldı.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020'nin 7. ayının 6. günü Cungu Arab Devletleri Hemkarlık Münbirinin 9. növetlik minister derecikler yığını evetken Cungu Arab Devletleri Hemkarlık'ını küçe itiş, köz aldıdaki kıyınçılıkını ortak yeniş, kol tutuşup ilgirleşke, ilgirki her kandak vakit dikidin bekerek muhtaç namlıq tebrik etinin asaslı kısmını anlattımız.

2018 yılı men Cungu Arap Devletleri Hemkarlık Münbirinin 8. növetlik minister derecelikle yığınının içiliş murasımı da Cungu bilen Arap Devletlerinin stratejilik hemrahlık münasiyeti ornatkalıkın cakarlap, Cungu Arap Devletleri tağdırdaşlık gevdüsünü berpa kılıp, insaniyet tağdırı ortak gevdüsü berpa kılışka birlikte türütkü buluşun teşebbüs kılgan idim. Bu Arap devletlerinin kızgın avaz koşuşu erişti. Şikildim bu yan, Cungu bilen Arap devletleri stratejiyenin maslaştırış ve hareketini cipsulaştırışını küçeytti. Siyasi cihetki özara işiniş, künsürü çonkurlaştı. Bir belbak bir yolunu ortak berpa kılış hemkarlıkının neticeleri mol boldi. Adimiyet alakısı mol, rengdar boldi. Umumüzlük hemkarlışıdığan, ortak terakki kılıdığan, kelgüsü yüzlengen Cungu Arap devletleri stratejilik hemrahlık münasibeti çonkurlaştı. Yeni tasıman öpki yalığı yokumu yüzbergendim bu yan, Cungu bilen Arap devletleri Japan müşakkatı birli bulup, özara hemden bulup, birbirini katti kollap, ziş hemkarlaştı. Bu, Cungu Arap devletlerinin tağdırdaş ikeliginin callık kartenisi. Hazırkı vaziyette Cungu Arap devletleri hemkarlıkını küçeytiş, köz aldıdaki kıyınçılıkını ortak yeniş, kol tutuşup ilgirleşke, ilgirki her kandak vakit dikidin bekerek muhtaş. Mən iki tarafının bu kıtımkı yığının içilişini fırsat bilip, stratejilik fikirleşiş ve maslışını küçeytip, yukumga takabül turuş katarlık her kaysi sahalardaki hemkarlıkını put kadem bilen algı sılcıtıp, Cungu Arap devletlerin tağdırdaşlık gevdesi kuruluşunu üzlüksüz çonkırlaştırış. Putlaşkı türetkü bulup, Cungu bilen Arap devletlerin halkıge tehimi yakşı bəxtiyar için ümit kılımen.

Radyo anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 7. ayının 6. günü Cungu Komünistik Partiyası bilen dünyadaki partiyeler rehberleri yığında sözlügen partiyeler hemkarlıkını küçeytip halkının birlikte bəxtki eriştireli namlıq asasi məqsəd sözünün bir kısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Danikmola, stansımızdan başka programlarda bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal Programmesi bugün yana okşaşla yeniçe mezmoları bilen huzurunlar gidip geldi. Programımızın aval kıdakli yaptırıp anlaydıqallıqınlarla işinimiz. Mən Riyasetçi Dostanlar Şirin Gül Toxtim. Bugünkü programımızda yana qandaq teytimlik mezmolar oranlaştırılgandı. Bola kızıqsanla, dek tanla, davamlıq tüzdü bolsın.

Tanışqanımızğa bir yıl bolğan günü idi. O meni çeksiz seyğinğanlıqını, köygüsi bağırğı basqısı kep ketkenligini aytıp meni alamcı şatlandırıp etti. Samıldap yağmur yağıwatıdı, dedi o mungluq avazı bilen. Sizni bekmi seyğindim. Kalbim muşu yağmurluq kögümdek qaranğulaşmaqta. Onun gepleri yürükümünü esip, közlerimge yeğe ulaştırdı. Birdem saklap durana, hazır telefon kaytırmen. Dedi o, biraz cedileşkendik. Men nemiş kelikin bilemey, makul saklayman. Dep telefonu koyu ettim. Nak 25 minut ötkende telefon cerağladı. Nemiş kılavatsız, dedi o külüp. Şu sizin telefonunuzu saklap oldurgan, dedim ben. Cinim, kulukumuzu telefonu yıkın ekilin, dedi o. Ha, ben Teyya, dedim ekileş telaffuzu bilen. Bugün tonuş kılımızı bir yıl boptu. Epsuz, siz jirak top kaldınız. Şuna biraz könlüm yerim. Ben onun bundaq dili nazuk hikayelikini oylamağın idim. Bir dilla közlerimge yaş ulaştı. Sizge ata bir bacı şeri yazdım. Hazırla. Sımsım yağmur içi de ınlap yığın, ha? Mən ləvlerini çişleyen halda taramlap yaş döktüm. O, xoşallıq yeşi, hayacan yeşi, bəxtiyarlıq yeşi idi. Oy, birdemli yez buldunuz mu? Nimandaq tez? Mən appaq karvatımı özümünü taşlap, telefonun qoluqımı yıqın tuttum. Əqini, tezrak oku birin, ha? Anlay, dedim titrek avaz bilen. Boludu, başlamam sən. Gugumdaki gül. Ey bahar mevsimi yamğurdaki gül. Men sana nemişka toymay men karap. Çeçken şüncelik nazuk ve nipiz. Titrekle ilkede çekemen azap. Ey gülüm jürükün bulmusun yerim. Yetlay men beğinni yapırkınni hem. Söygündün küş kuvvet ilip men herdem. Yolungu bakar men. Hoşal ve berdem. Şerini anlap bulup, ün selip yığılıp etişki tas kaldım. Nemirgen kaynak hissiyata. Jürgüm hoşalıqtın tipçeklep, kalınırım, tomurlarım kapatmağın dek bulup, bu kızımgı ısıq bir nesli kılıp kalan dek, gep kılamay kaldım. Kandağırak boptu, gep kılmayısız go, dedi o, boğuk avaz bilen. Rast gep kısam, dedim ben boş avazda. Bekle hoş alıp gettim. Neyimi de işimden bilemey vat demen. Rahmet sizge. Ha, sizge yargalı bosu boldı. Kağınını körüşkende toluqlayımız o. Hoş alıp olana apıgım. Yağ boldı, toluqla şajet emez. Muşunu öz yeterlik boldı. Rahmet sizge. O, avazla kılıp çok kıdı bana süyüp koydu. Tınanmay kaldım. Jirak tuturup, gayvi şekilde süyüşünün kodartı kandaq oluğa. Kaçan nemi dap hoşlaştık isim de yok. Tan sözlük getipti. Mağın daim hemrah buladığan, arzularım kanadılınıgan, hatirle pütüldüğan, koyaşqa salam verdiğan, sanaksız güzel səhərlerimin içindeki bir yeni səhərim başlanıptı. Mən aldırap ornumdan durup, susqını girim kılıp, bir stakan ısıq süt bilen 20 maylıq toqaçtan aştı kılıp, İstik kademle bilen sınıp kımağdım. Kile abdının ahri kürüz tamamınlattı. Kaçan kaytıdığın gün kile de közüm tüt. Kalbim yalqın, vücudum gülhan. 10 gün geçe vaqt şundaq ötti. Kaytıdığın külürümüz mü yıqılıp kaldı. Xulasa, sınak, hoşluşuş, opçı hatere süratke çüşlamı tügep kalay dedi. Ama peyşemi gündüm başlap, bəxtiyarğı pəqat telefon kıp alamadım. Künde netçilap telefon kılıp əhval soraydıgan adam nem boğandı? Nemişk telefon ursam almaydıgandı? Nemişk aman telefon kılmaydıgandı? Bu kündüzle, bu akşamla nemirgen seyir kişilik, nemirgen zar kışlık, ha? Mən tüt tüt bolattım, jığlaydım, ənsir aydım.

Mana bugün haftiga 5. Sahardan boshlab urgan telefon ulundi, olmaydi. Voy, Baxtiyor g'izadi nim bo'ldi. Nimancha ansirtdigan do kishini. Soat 10 bo'ldi. 11 mi bo'ldi? Urilgan telefon 20:30 qetimga yetdi. İçimdən jığı örlətdi. Bir sekep qığım ikənməydi. Şürküm sıqılıb, nəpsim toxtab qalğandak boladdi. Qolumda telefon. Turub-turub, birli nömrəni besiş, təkrar qulaq tutuş bilən yana xeyli vaqtını ötküzdüm. Çüşdümü tüzük tamaq yegim kəlmədi. Azraq say bilən bir piyalı görüşünü soğulab getdim də, yataq kirib, karvatqa özümü taşıldım. Üçten keyinki məşğulat vaxtıqı ölgürüp telefon jiringladi. Tezlik bilan qulaq tuttum. Teşliqmi? Degen tonuş avaz. Oy, bamız siz, nimandaq yoqap ketisiz? Keçirin, mən hazır ayırplandan düştüm. Nime? Ayırplandan düştüm dem siz? Hə, keçirin, sizge oldun dəp qoyamadım şu. Meni şundaq mı ənsirtem siz? Sarangop qalayıl dedim. Şundaq dəb, panqını şıqılıb ettim. Yoqab ketib ölün. Bir telefon qıp qoyğılı yarmıqan adam. Mən şu oldura şöp qaldım. Keçirin, onda qağımağ acenim. Sazır nədə? Mən Jongchan ayrı durumuda. Şəhərgi qatnaydıqan taksiyyə çıxdım. Hazırlı yeninizgi bar mən. Nime? Siz Lanzhou gəldiniz mi? Nime qıpşırıysiz? Heç nime qımadım. Sizni köygüm kilip izdep geldim. Birli ekiteydim. Uff, dep telefonu tutup oldurup kaldım. Kelimen de bir iğiz tanıp mı koymay, ne mi kığındı bu? 70 kilometre yoluna tağ arası da besip, kaçan kile emdi. Közlerimden taramlap yaş koyulup getti. Bu, antanlık yeşi, hoşallık yeşi idi. Yatağını aldırıp yığıştırıp çay kaynattım. Şirege nan, peçeni pranik, alma, halı bebet, üzüm, kaştan kempütlerini tızdım. Tok kazanga görüştümle köktat aklaşkı kırıştım. Bir yarım saatlerden kiyin yatağın işe geçecek geldi. Mende bəgən boyunca çokum odol yetip geldi deyip işenç bilen işini açtım. Bəxtiyar külüp, küçüğünü içip işik aldı duraddi. Mən onun bağırığı çöküp gettim. Yığı arlaş əkiləş bilən hayralıqın yoşuramayla qaldım. Onun çamadanı bilən kolu somkısını elib yataqqa başıldım. Bəxtiyar min hayran qaldırış üçün xoda səhərdəki quyaş avasızla kötürləgəndək bağrımğa kirib gəyən idi. Qaranğı çüşkini, yıldızla çaraqlığını, şamallanın öksigini, xanxı dəryasının nəri tatqın. Ögülük qaytıdğalıqım həmmisi unutulğan idi. Güzəl şiir, güzel bir sögü kısısı şundaq davam kılar idi ve poraklagi yazılattı. Bütün şehir, bütün kainat muşu akşamı mücessemlengen idi. Ah, minin seherlerim. Ciddi hizmet kılış, ata anlanın aldığının ötüş, öyni yeniden bezitiş, toy murasım ötküzüş deyendek işlablen netçe ay vakit ötüp, yandırgı yılının küspesilde budurukunu bir oğulğa ana buldum. Yaş çoğayğandı köygen pärzantdan mı otu başqıcı boladı ikan. Bəxtiyar və ata anlarımız bəhmü xoşal boluşdi. Turmuşumuz güldək ötüşke başıldı. Yıl axırda mən bank sistemisi boyunca xizmət ilğarı bu bahalandım. Bu xoşallıq mı ailemizge şatlıq elib gəldi. Mimisin dəycinim dostum Nigaray. Həmi işini aldın mülçərləşki aciz gəlikəmiz.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekeme kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi müsabede, ben mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayret kikilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
4: Junhanın kat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çölünü bostan kılışkı kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urgumakta, vatanımızda suyumuz. Turmuşta men mundaq bir avazını ağladım.
3: Ahalatlık periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımı alaysız, çekiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 4-3 numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkırıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni devirinin güzel sayıpsını açtı.
0: Burmumuk'tan stanokçı, Tokyolu'dan zapçaslağıcı, hemisi kalbimdeki sene boyumları.
2: Devletinin mühim kuralları Jungo yasımcılığının tövrikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaydı.
2: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
6: Men bir tamçı su.
7: Men mi bir tamçı su?
6: Men süpsüzük eriğden geldim.
7: Men pakı su ambırdan geldim.
6: Güllükte güllerini soğuramam.
7: Cümekni çın etmep bu. Men evrez yolu ikip gettim.
6: Men çoğun deryalağı kuyulup, bir payan itizlanı suğardım.
7: Paskını su deryağı koyup verildi. Men sesip getken kapkarı siyah kokşap kaldım.
8: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.
0: Kadimdin hazırgıca jongoluqla en kadirleydiğen pezilet Ali Canaplık.
9: Ali Canaplık, turmuşka sınıp ketken herket mizani.
0: Ali Canapla semimi kilidu. Könlü köksü ken ademle Ali Canapladır.
9: Ali Canapla yakşı niyetli kişilerdir. Başkalağı yakşı niyetle muamele kıldığalla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla semimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa kılalaydı galla Ali Canapladır.
9: Ali Canapla'nın nəzər dairesi kəng buludu. Yıraqını körəlaydı galla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla etrafımızdaki ülgü bulalaydı gən adetki kişilerdir. Ali Canapla qatarda duruş, Ali Canapla'ğı toğırlanış, kəmtər Ali Canapladın buluş, Jongoluqlarının royi intilişidir. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
10: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səbəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
11: Mən
0: Әм, бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
10: Мән үрек, ұзын мәзгіл Құлымай таң атқызу сәуіплік, қызметтем нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
11: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş, kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artı hizmet kılgalıqtan agahlanırış berdi. Tanışıdınız mı?
0: Küçükine ot yalkını barmakımızın uçunu illet alaydı. Lavulda küyüvatkan Gülhan bütün bedenin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalvuz çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulluğan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Cayının su, tıpırkı, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştifaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki etilişi, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

şu menpi tok kelip şüreleydu degen qaraştıydıq. Biraq ameliyatı bolsa bäz materiallarga nisbatan aytqanda sürkilish arqalıq elektron talış musabıqısı küçükler hämin biz çüdigal oyun emas. Muştum şaplaq oynığanğa tehim oqşaydı. Yipek kağızga, kağız paxtığa, paxta aynakka, aynak senikka, senik bolsa dastapki yipek uqtırıp koydu. Bunundan şunu körülüşkü buludu ki, materialının xüsusiyetinin birden bir amıl buluşun atayın. Tatqiqilish arqalıq, növette itirap kılıngan bazı təsir körüstüdüğün amılla, materialının xüsusiyeti, sırtkı yüz kurulması ve yönülüşü, kısmen yeriklik derecesi, sürkülüş küçü, muhit nemliki qatarlıqlardan ibaret. Elektrostatik pekat sürkülüştüyle asıl bulmaydı. Sürkülüş elektrostatik asıl kılalaydı, ama elektrostatik asıl kılış pekat sürkülüşküle dayanmaydı. Yani bir kıl elektrostatik piezoelektrik bulup kvartez turmalingi vekillik kılıdı. Piezoelektriktin prensipi neme? Toluk toğru hesaplanmağın misalını alsaq, hudu bir amebi aptobus qoxşaş yolucular köp olmağanda her kıl yönlüşkü qarap turduğalla buludu. Yolucularının bargan sır köpeşige ägişip, köpçilik ihtiyarsız alda bir yönlüşkü qarap turdu. Bir taraftan qarsa bütünlüy yüzü, yeni bir taraftan qarsa bütünlüy dümbüsü boludu. Bu xiladi ise qutuplinish deb ataludu. Piezoelektrik materialının bir uçida musbet zarat, yeni bir uçida menpi zarat payda boludu. Isıqlıq ta'sirida kristal pencere küçünüşi payda boludu. Şoğa bazı piezoelektrik materiallarının yeni ısıqlıq koyup beriş efekti mi bar? Yeni bir xil elektrostatik alam boşluğunda bir kadar asan payda boludu. Koyaş nurdaki yukarı energiyelik ultirabi inapşı nur ve x-nuri cisimlağı çüşkende elektronlarını koğulab çıkırıp əsildeki orunda bir qabat musbet zərət kaldırdı. Ay şarının sırtkı yüzdeki kuruğaq, uşşaq ay tüpürkü dancılarının əmisi musbet zərət elib çürgeşke, oxşaş xüsusiyyatlıkla bir-birine çatki qiqip, bir-neçi metr egizlikte leyləb, bir qabat ay tozunu şəkillendirdi. Ay tozunu sırtın kəlgən madlarığı yoluqsa asalı sümür ovalıdı. Köptür müsulya oralımızın çoğup bakan okurmanla çoğum, bu vaxta çoğunqır təsiratı ige. Elektrostatik leylimi ay tozalları ay şarını şəkşürüş üskülürgü naid çoğunqaşlı payda qılıdı. Elektrostatikinin ziyiniz adı qancılık. Köpsendeki elektrostatikinin ziyini bar ki paydası yok, adamla bizar qılıdı. Elektrostatikinin şəkilini səhəb ərxil bosumu asasi məxsi yenala elektrostatik digən sözdün ibarət. Şimalda kış pəsildi öygü par verildi, muhit qurğaq boludu. Əgər nəmlik aşırğış işlətməyəndə, gerçi işlətsimi saqaldiki aşqı qorsaq toymağandək, manğanda ya ki kiyim almaşdırğanda elektrostatikini mağduruş təs bulub, bədən sırtıqı jığılıb, pürsət kütüb, açıqını manəməndəb çıxırdı. Adətdə barmaqlarımızda titr tibet edən kiçik uşqullarının top pismi 10 min volt qeytudu. Bu san anlamaq kişini çöçtüdü, amma onun arqısıdiki fizikalıq formula mundaq. Zərət miqdarı elektr siğimi köpəytilgən elektr besimiği tan boludu. Şunu körülüşkü boludu ki, elektr siğimi bilən elektr besimi tətürtan asıb boludu. Biri qanç kiçik bolsa, yəni biri üçüncü çoğun boludu. Biz qol ilişkanda işki qolumuzun otursa da intan kiçik bir elektr siğimi boludu. Şuna pəqat azraq elektr zərəti bolsala, yuqur besimi asıl qılıb, havanı tiş bütüb, biz ne titirtidigan kiçik elektr yayını asıl qılıb boludu. Bıraq qoqışına mı acet yok? Turmuştaki elektrostatikinin zərət miqdarı intayın kiçik. Şuna tok iqimimi nait aciz bulup, adam ölüb, miyip bulup kalmaydı. Ama köpçilik yenil ehtiyat kılışı kerek. Hazırki elektrostatikten saxılınış tədbirleri teximi köp, teximi işşençilik. Tömür zəncirini tok ötküzdüğün kauçukka almaştırıp, her vaqt yerini besip turşkı kapalatla kılıdı. Bəzdi üzülüp, bəzdi toxtap kaldıgan iş bulmaydı. Ot uşkunu çıkıp ketmeydi. Balon materiallarga tok ötküzdüğün kauçuk işiltilidi. May bakının işçigi may ayrış tahtısı koyup, mayının silkin işini yeniklet gelip oludu. May kaçılaş punktida may kaçılaş düşürüştün, optimobilga may kaçılaş kıçan nurgun tedbirle arkalık elektrostatikten saklangılı boludu. Meselen, aval zerat koyup erip, andın may kaçılaş katarlıqla. Yana unzautu qoxşaş çantozan eğir kəsbilaba. Ot yalqondan başqa elektrostatik mu bu jayladı qatlıq saklındı. Çünkü elektrostatik korkunuşluq çantozan payda qılışı mümkün. Yana onun normal işləp çıxırılışıqı təsir yetkizudu. Özü quraşdırışını yaxşı gördüğün dostlar kompüter asasi tahtısı ya ki işki saxlığış özgini yalanaş qol bilən tutqanda üskünü xışqa ayınlıb qilişi mümkün işgəlikini çoğunqır yeskip baqqa naqıcan. Bunun səbəbini sürüştürsək, oxşaşla yuqurqı formula boyca elektrostatik payda qılgan yuqur besim özək yapraqtısını teşib etkən. Şuna zavut evetkən elektrolik uskilla adətdə asla koyup yerdiğən ya ki elektrostatikini mağduralaydıgan xaltıqı kaçılındı. Biz bu uskillanı çoğup koraşturganda aldı bilen tamını sılap yıkışımız ya ki yeni bir kolumuz bilen çoğun maşinin metal kepini tutup duruşumuz gerek. Məxsus tok yolları remontçılıqı bilen şoğullandıgan ustalanın ustalda yergi ulundıgan tok ötküzdüğün rezingi bab olup beğişiğimi tok ötküzdüğün zancir esiqliq boludu.
Elektrolik uskunlarni ishlab chiqarishning yuqori iqimi bo'lgan yerim o'tkazgich sohasida elektrostatikka nisbatan kuchli dushmanga duch kelganda qarashda bo'ladi. Zavod ichida darajadan tashqari pokiz kiyim kiyish, butun badandan ter kepaklarining tushib ketishini oldini olib qolmay, yana kiyim ishiga to'k o'tkazilgan inch qism, oyoq chamiga karbonlik

0: Hatta sürkelse muqarar alda elektrostatik payda boludu. Ama maybaklık abdumabılığı oxşaş yer sürtüş üskünsü işildişke amal bombağaşka elektrostatik sırtkı şeklinin ötkür kısımlarda boşluğu koyup berildu diyen prinsiptin paydalınıp, bu küçük uçluk tikelle orulaştırıldı. Elektrostatikten mayırlık bilen paydalınış. Gerçi köpsandaki elektrostatiknin ziyini barki paydası yok bozumu, bırak yetekleşki mayır bozakla o bizden iradımız boyunca iş kılsa kımet yarata alaydı. Elektrostatikka nispeten en muvaffakiyetlik işletiş misali nuskalgu, yani fuyinji boz kerek. O aldı bilen yerim ötküzgüçte elektrostatik bilen kaplanıp, andın nur bilen xat bomagan jayni yorutup, bu yerdeki yerim ötküzgüçni ötküzgüçke aylandırıp, bu yerdeki elektrostatikini yoktup, yoğurtulmadan elektrostatik rayonu karbon paraşkını sümürüşke kaldırıp koydu. Zor miktardaki zaretlerini biz layılgan orungu kırgızıp ve çekleb, küçülük elektr meydanı asılı kığanda zaretlik zaretçilerini tezletip, asası fizika ve nurgun alakadar pallet doğrusunu meşgulat kığılıp oludu. Aylanma tezlet küşkü seleştirganda bu xil elektrostatik tezlet küşünün tənarxı tövən, egilgen yer külmü küçük bulup, dünyada kən kolun oludu. Piezoelektrik effekt payda kılgan elektrostatikini hareketlendirip kvartis rezonator yasıgılı buludu. Bu kvartis saatinin yadroluk zapçısı bulup kişilerinin turmuşu zor kolaylıklarını elip gelgen. Pürküp suvaş sahası da elektrostatikinin oxşaş xüsusiyetlik özara çetkikik iş prinsipiden paydalanıp, tuman tamçılarını tekşi tarqaqlaştırılı buludu. Ula pürküp suvaş nişanı yıkılaşkanda yana induksiyelik elektrostatik adsorpisiye arqalık sümürülüdü. Bu görünüş emniyeti naidi tunuş. Ama muvaffaq caygı işletken de başka bir önümgüme erişkeli buludu.
1: Burader, siz bu bexatarlık kalpığın neymiş ki olmay toksiklik kesip koysayız?
2: Sıkta, bunun da taz günelmedim.
1: Bu bexatarlık için emes mi?
2: Ek avarçılık kendim şu. Çeçimini bayıl yasap kandım. Bunu keysem çeçimini besip buzuydu diken.
1: Ay, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlık kalpığı altılık payıttı. Sizin ecellik zahmında saklap kaldı emes mi? Oylup birine, kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir xatarlık mıyım? Toksiklet mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklet mingende bir xatarlık kalpakını doğru kiyibidim. Bir xatarlık kalpakı sizin kolgudaydı.
0: Qadirlik dostlar, her bir adamın beden alaydılık oxşaş bolmaydı. Bazı adamlar oksigen bolmagan ahvalda su astıda 24 minut tura alaydı. Ular zat qandaq qılıb mushundaq az uçuraydigan iqtidarlarga ega bola aladigan. Nöbette bu jihatda nurgun alimlarning muvaffaq tushunchi berishimi qiyin. Faqat qiyos orqali tushundirilib bo'ladi. Oksigen bolmagan ahvalda suda 24 minut turish. Oksigen bolmagan ahval astıda bedeniniz qanchalik bardashlik bera aladi? Alimlarning aytishicha odatdagi odamlar oksigen bo'lmagan ahvolda odatda 30-180 sekundgacha sezimini yo'qotadi ekan. 3 minutdan keyin cho'ng miya zaxminishga boshlaydi ekan. 10 minutdan keyin noshidan ketadi ekan. Lekin ba'zi mashqlantirish usullari orqali cho'ng miya oksigen bo'lmagan ahvolda texmi uzun vaqt yashay olgan. Masalan, bu demir degan kishi suv ostida 24 minut 33 sekund turib dunyo rekordini buzgan. U nima uchun mushundoq ajoyib iqtidorga ega? Uning bildirishicha suv ostida turishdan burun qilgan birdan-bir ish sap oksigen bilan bir necha minut nafas olishgan. Albatta bu xil qarash odamni qoyil qilolmaydi. Navbatda olimlar uning badanini tadqiq qilish orqali erishmoqchi bo'lgan javobini tepishni umid qilgan. O'ng va sol qo'llarning yetakchilik huquqi. Taxminan 85% kishi tug'ilishidanlar o'ng qo'l bo'lib yetakchi o'rinni egallagan. Bu xil ahvolning yuz berishidagi bir xil nazariya cho'ng miyamizning sol yarim shari so'zlash va harakat iqtidorini kontrol qiladi. U yana o'ng qo'limizning harakatini kontrol qiladi. Yana bir xil nazariyadagilarning qarishicha buni yer sharidagi eng burunqi insonlar va ularning qo'llarining ishlatilishidan surishtirishga bo'ladi ekan. Bu qiziqarli masalaga nisbatan nurg'un olimlar kishilarning o'ng sol qo'lini yoqtirishini ma'lum olaydigan belgilaydi, lekin hech kim buning nima ekanligini bilmaydi degan. Nima sababdan asnaymiz? Yaqinqa vaqtlargacha nurg'un kishilar asnash cho'ng menga texni ko'p oksigen elib keldi deb qargan. Lekin bu xato qarashda isbotlangan. Bir xil entayn modi bo'lgan nazariya bo'lsa, asnash orqali cho'ng menga o'zini uyg'otadi. Agar odam badanining normal temperaturdan yuqori bo'lsa, u yana temperaturni tutadi. Ammo bu xil kichik tipdagi tadqiqotda talashtirish mavjud. Chunki u faqat 120 odam bilan chaqinib qolgan. Yana bir xil nazariyada mundaq deb qaralgan. Asnash muhim ijtimoiy ahamiyatga ega. Ma'lum bir kishini do'stiga egishib asnak bosqanda ularning o'xshash ijtimoiy aloqa iqtidori va fikr o'rtoqligi borligidan derak berdi. O'xshashlar kishilar yanada asnashning yorqinligining belgisi deb qaraydi. Tegitakdan aytganda, ilm-fan sohasidagilar buningga qarata izchil muvofiq tushuntirish berilmagan. Uxlayotganda balkim badaningiz ko'zingiz jumib boshqacha bo'lgan aralikda, xuddi palampaydan yoki tikyordan tushib ketgandek

0: Ali. Cihanlı enige?
1: Gündanlı atımız.
2: Kadirik dostlar, yakında Xiaomi'nin ailesi de mındak bir iş yüzbədi. Apsi tamak eti vatkanda tuyuqsız barmağı kesilip gitip kan yakışkı başıldı. Dadisi de rezini remont kılı vatkanda ihtiyatsızlıktan pakalçıqını yarlandır valdi. Yarı yığızı çoğun emez, leken xili çoğun qoredi. Ondaqta, ular katmi kesili, yani poşanfın okulunu urğız iş gerek mu? Bəzilər yoxurdu misal qalğandak bədinin uyar bir yerlerini ihtiyatsızlıktan yarlandır belişki anci pisant qımaslıqı. Bu kiçikin yarı yığızı, özlikdin yaxşı bop qaladığı o da poylaşı mümkün. Yani bəzilər bolsa, dəl bunun əksisi. Yarlangan dingin, yarı yığızını dərhal bir tırap qılıp, şamalğı uçurap katmi kesili bulup gelişdindən sıraydı. Əməliyyətdə, bu qaraşlarının həmimiz doğramız. Katmi kesili şamal bilen münasibetsiz. Belki katma muksman sporlık tayakçı bakteriye yarı iğiz arkalık adam bedenine kirip, yarı iğizde köpüyüp toksin asıl kılıp ahırda merkezi nervus sistemimizden iktidarını özgertidigan kesellik. Bu tayakçı bakteriyesi kesel karman, o muhitta intan küçlük yaşayış iktidarı ege bulup kaynak suda top doğru bir saat kaynası mı hayat kalalaydı. Bütün yerşar miqyasta katmi kesilinin ölüşünü kaltırıp çıkarış nisbeti 30%'ten 50% kiyitidu. Eğer vaxtıda ölçemlik bir taraf kılıbmasa, ölüş nisbetette 100% kiyitidu. Katmi kesili kozgalgan denken, en köp uçuraydıgan keselik alameti muskul qetip kiliş ve muskul tartışıp kiliş. Onun üstüge adette en aval təsirge uçuraydıgını yüz kısmıdaki muskullar. Çaynaş muskuli ve çırayış patisi muskulu tartışıp kalsa, bimarının çişi çın yumulup kalıdu. Boyun, dümbe, korsak ve putkollarının muskulları tartışıp ve qetip kilip, bimarının bedeni egilip kalıdu. Arkadılla yutkuncak muskuli spazmelenip, kekirdek tosulup kiliş, yutuş qiyinleşiş, qiqilip yutuluş ekvali kör oldu. Dolsa korguçi muskuli spazmelenip, suyduk yığılıp kilişini keltirip çıkardı. Nepesliniş muskuli ve diafragma muskulu tartışıp kilip, hava almaştırış qiyinleşiş ve nepes tuyuqsuz toxtap kilişini keltirip çıkardı. Hatta texmi xatarlik ekvallarını keltirip çıkardı. Bunun başka, bu tayaqçı bakteriya yana nervi sistemisini buzgunculuk uçurdub, yürek ritimsizliği, susuzlanış qatarlıqlarını mı keltirip çıkırdı. Katmi kesli tayaqçı bakteriyesi az uçuraydıgan bakteriya emez. O ameliyette hemmi yerde bar. Çantozan, adam ya hayvanların kendisinde köp miktarda bu tayaqçı bakteriyesinin sporisi buluşu mümkün. Bırak onun yeni bir kemtüklükü bar. O bosumu havadan kokudu. O bir xil oksigen xalımaydıgan bakteriya bulup, havada uzak müddet yaşayalmaydı. Kiçik hem çoğunkur yarı yığızı kırgan aman, oksigensiz muhit şekillenip, uyku altıdaki spora, canlı, katmi kesili tayakçı bakterisiyle aylınıp, zəri en tayin güçlük boğan katmi kesili spazmatoksinini koyup berip, gayet zor ziyan payda kılıdı. Şuna katmi kesili bilen asan yokumlanış, yokumlanmaslıq, asaslıqı yarı yığızının türgü bağlıq. Katmi kesili bilen asan yokumlanmaydıgan yarı yığızı tüvendikilerin özü çıkalıdı. Birincisi, oranı uçuk yarı yığızı. Meselən, putkol, yüz kısmıdaki yarı yığızı. İkincisi, yarlangandan kiyin tərhal bir tərəp kılıngan addi yarı yığızı. Katmi kesili bilen asan yokumlandıgan yarı yığızı tüvendikilerin özü çıkalıdı. Birincisi, asan oksigensiz muhit şekillendirdiğin yarı yığızı. Meselən, mıx, ilmek kırıp getip şekillengen tar hem çoğunkur yarı yığızı. İkincisi, gende, əxlət ya ki başqa nərslərlən bulğangan yarı yığızı. Meselən, məqatta terapi yerinlik şıqı, tözüçe yarısı qatarlıqlardaki yarı yığızı. Üçüncisi, koltuk oymini, yırıq, çat qatarlıq bakteriya bir qadar köp orındaki yarı yığızı. Tötincisi, kəng dairlik carahat. Nekrozlanğın toqulmalar köp, kısmen toqulmalardaki qan yetişmegen yarı yığızı. Meselən, şük yarısı qatarlıqlar. Beşincisi, şunu bilen bir

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen en bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik. Yakından bu yan linfa hücreyelerim ve kisellik karşı durgucu hücreyelerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Ben börek. Uklumay tan atkızı veti sebeplik zehir tazılaş hizmetim katı kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uklumay tan atkızı sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tüyüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkızış, kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artıq hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümek ne çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Sevimlik radio anlıqıçıla, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak senin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Genundak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Genundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Ukrayna sevimli radyonuş dostla şu tat programımızın damlaştırmatımız muhabbetli küylerimiz muhabbette biz şundak tep eytalayımız muhabbet aşıklarının seyli gayi cüp kalıptan ümitlik nidası muhabbet o seherdeki kuyaş her tandaki en yeni hak küy muhabbet her bir kuşallıkların mukaddimisi o iki kalıptan birbirge kıgan en büyük güzel mukaddes vədisi şundaklı məsul idi. Muhabbet yani visalığı yetken bir cüb aşıqnın birbirge mehirlik bir kişi səmimi muamili kılışı. Elbette şenç, vapa, sadakat səmimiyyətli öz içiga ağan muhabbet məngügü sunmaydı. Elbette saxtılık, vapasızlıkla özgü yar tutkan muhabbet aman bir günü icrallık ayaklaşıdı. Şunun için şundak diyeleyimiz ki, her vakit muhabbetlik bulun. Etrafınızdaki her bir muhabbetlik kişini kadirlen, onun halığı yitin, derdi giderman bulun. Yani şunu ümit kılımız ki, her bir kalıpta muhabbet bulsun, söyüş bulsun, söyleş bulsun, kadirleş bulsun. Muhabbetlik güldürümüz.

Әсүйінгі тосла, программымыз қайтып келді оқ. Әшкі адам тағарсығы кіріп далыды түнеп қапты. Ұланың бірі найт, романтик, тұрмышқа әр вақыт үміт, ішенш білен қарайдыған адам кен. Ені бірі қорқыншақ, плансыз бір адам кен. Кешті құлған чағда еліқ қорқыншақ, плансыз адам, романтик адамдың сорапты ғо. Сән немені көдің? Romantik adam, men sansızlığan yıldızlarını gördüm. Alemnin şunçilik güzellikini his kıldım depti. Bu çağda korkunçak, plansız adam, men karanlık his kıvattı men. Hiç nimini köymedim bu, kaçan tanata depti. Elbette etrafımızda manım uşun takışlarını yok değil bulmaydı. Minimce, adam biraz romantik buluş gerek. Güzellikini baykışı, Amal ba unudun kanıcı huzurlanışını biliş gerek. İnçik sepsasınız, güzellik her cayda mevcut. Siz fakat bunu baygıya alısınızla. Şunlaşkı dostum, her bir gününüzde bir güzellik ba, onu baykan. Hayatkı külüp baksınız, hayat mı sizgi külüp bakıdı. Hayatkı külüp yakın. Kalbiniz mi külsün? Penondak bosa külüp oltırıp, yakınlık muhabbetli küydürümüzge devamlı.

Qadirlik dostlar, şu tapdı programımız davamlaşıb atıdı. Bir kişi yolda ketib ötib, yel kişiga yük artıp ketib atqan yana bir kişini görüp qapdı. Yüknün eğirliğinin o adamın kaddi pükülüp ketibdi. Ayaqları çelişip ketibdi. Şünki eğir nesini kötürüp yürüyüşten sana ne mi zörür idi ba? Özanını biraz oysan olmamdı, dep sorabdı o kişinin. Çarşığınım raz, bırak hem beni tan ip menişim gerek mi ki indeymen. Biraz çüp kalsa, hudu bir nesem kemdek iskıldıken ben, depti. Bunu anlayan o kişi, o adam kuşundak depti. Şunu çoğun iskılışın gerek. Turmuşta muhim boğunu mal dünya baylık emez. Şunu izdeş devam edin ki, ceryalla sana en kıymetli yiz duygunu ata kılıdı. Özünü bunçilik çarçatma, depti. Endi biz bu parçadın nemin yiz kılımız diye vakti da, kelgüsüdün bek köp gəm kılıp, bugünün kuşallıkını unutup kalsak bulmaydı. Netice muhim, bırak şu neticeyi yetiş ceryanıdaki ceryalla unudun muhim. Şu ceryanda yiz kılan, yiz duygularımız unudun mu muhim? Yine ondak olsa güzel yiz duygularımız değil.

барганлыгын сорсам, деңиз буйгу барганлыгын айтты. Шунун менен унун кемеси этип билиш теклиби бердим. Шундайлы унунга елкенли кемидин бирин саттым. У автомобилнын бундай чоң кемини сөйрөйөнмөйдүганлыгын дегенде, мен уни автомобил сетишир айныгы башлап берип, унунга океан чарлаш кемиси маркалык катта автомобилдин бирин саттым. Şirket başlıqı kuluqığı işenmeyi kaptı. Hem iki kadem keynigi dacip. Karmak setiyle üçün kegen bir xeridağa muşundak köp nersi sattınız mı? Dep soraptı. Ondak memez. Aslında o xeridar ayalı bilen dukanı nersi ağılı kırgen de. Hep de akırını kandak ötküz üç doğrusu da beşik etip durup diken. Men onunla muşundak yakşavada ayalınız bilen derya boyu berip Bilik tutup gelmem siz diyentim. Depti yigit. Hem de bu hikayeden biz nemin iz kılalaymış diyende. Bu er ayolla o dükkanga mundaklı oylanıp kırgen. Bırak mal satmışının beğen köşetmesi bilen bir günün içi de bir mınçı soğudulanı kılvetken. O yigit del vaxtı da özünün akıl parasını şıksağan. Elbette manım uşundak mal setiş jarayanıdı mı? Özümüzden aklıgı tayınıp, nurgulluğun paydalı kımmetlerini yarıda alayımız diyen gel. İditlik, pen parasetlik kişiler manım uşundak ağıl kılık peyitte kallısını şıltıdı. Hem işte netice kazınıp, kutuk meyvesiyle iğizdi geliydi. Şunun aşka her vakit tırışçallık gösterdi. Bu güzel hayatta en güzel neticeler silahının bolsun. Güzel küylerimiz devamlı silah için yağırayım.

0: Yevropaning energiya bexatarligida tosh qotma yiqilg'uni import qilishga ziyoda tayinlanishdan iborat bu oshqushliq masalasini tubdan hal qila olmadi. Yevropaning energiya importidagi har qanday bir chataldagi tayinish nuqtasi yangi xavf-xatar manbasiga aylanishi mumkin. Germaniya Berlin gazetasining xabariga qaraganda Yaqında Amerikada suyuqlandırılğan təbii qazının bahası Rusiya təbii qazının 2 həssəyə toğru gəlgan. Avropa teximi yuqarı bahada dünya bazarından suyuqlandırılğan təbii qaz satıb aldıqan. Bu adətki amının teximi yuqarı enerji çıxımını üstəgə aldığanlıqdan. Enerjiyani köp tələb qıldığan sənayenin teximi yuqarı işləb çıxırış tənərxigə duş kildığanlıqdan derək berdi. Germaniya ximiya sanayiti jamiyati bilan sanoat energiya obunchilari jamiyati bu yil 6 ayda birlikda Germaniya sanoat tabiiy gaz narxining bardoshlik berolmaydigan yuqori saviyada turayotganligini Germaniya sanoatining xalqaro raqobat kuchiga ta'sir etayotganligini bildirdi. Germaniyada ximiya sanoati va dori yasash kasbi eng cho'ng sanoat tabiiy gaz iste'mol kasbi bo'lishi bilan og'ir ta'sirga uchrab qisman korxonalarning ishlab chiqarishni yutgash, to'xtatish va tipini o'zgartirishga mablag' sirishi to'salg'u uchrash qatorliq oqibatlarni keltirib chiqardi. Hurmatli radio anglovchilar, bugungi dunyoga nazar programmamiz mushayat oyoqlashdi. Bugünkü programımızdan dektorları Baxtiyar Turdu bilen Gülbəkrəm Muxtar. Məsul mühariri Patigül Muhammed. Nazarətisi Baxtiyar Turdu.
1: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Her günü yataq, aşxana, kütübxana arasında qatırab, sözlük yatlab, mühim nuqtalarını tekrarlab yürüyemən. Boldu qılayımı degen. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
1: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
3: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындыны янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биарам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларды ойласам ла, қайтыдан жанланып кетемін.
4: Дада, аптап қырдап кетіпсіз.
5: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
1: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
6: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb gəlişi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
7: Медицинаның ізет үрміті ә мұқадәсікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп күліміз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектіра.
9: Кичікіне от ялқыны бармықымызның үшіні илі талайды. Lavuldab köyüvatkan Gülxan bütün bedenin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin ayı.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020'li 7. ayının 6. günü Cungu Arab Devletleri Hemkarlık Münbirinin 9. növetlik ministeri derecikler yığınığı evetken Cungu Arab Devletleri Hemkarlıkını küçe itiş, köz aldıdaki kıyınçılıkını ortak yeniş, kol tutuşup ilgirleşke, ilgirki her kandak vakit dikidin bekerek muhtaç namlıq tebrik etinin asaslı kısmını anlattımız.

2018 yılı men Cungu Arap Devletleri Hemkarlık Münbirinin 8. Növetlik Minister Dərcilikle Yığınının İçiliş Murasımı da Cungu bilen Arap Devletlerinin Strategiyelik Hemrahlık Münasiyeti Ornatkalıqın Cakarlap, Cungu Arap Devletleri Təqdirdaşlıq Gəvdüsünü Bərpa Qılıp, İnsaniyet Təqdiri Ortaq Gəvdüsü Bərpa Qılışqa Birlikte Türütkü Buluşun Təşəbbüs Qılğan idim. Bu Arap devletlerinin kızgın avaz koşuşu erişti. Şikildim bu yan, Cungu bilen Arap devletleri stratejiyenin maslaştırış ve hareketini cipsulaştırışını küçeltti. Siyasi cihetki özara işiniş kün süre çonkurlaştı. Bir belbak bir yolunu ortak berpa kılış hemkarlıkının neticeleri mol boldi. Adimiyet alakısı mol, rengdar boldi. Umumüzlük hemkarlışı dağın, ortak terakki kılıdığın

kelgüsüge yüzlengen Cungu Arap devletleri stratejik hemrahlık münasebeti çoğunkurlaştı. Yeni tasman öpki yalugu yukumu yüz bergendim bu yan, Cungu bilen Arap devletleri Japan müşakkatı birli bulup, öz ara hemden bulup, birbirini katti kollap, ziş hemkırlaştı. Bu, Cungu Arap devletlerinin takdirdaş hikayelikinin callık kartenisi. Hazırkı vaziyette, Cungu Arap devletleri hemkarlıkını küçeytiş, köz aldıdaki kıyınçılıkını ortak yeniş, kol tutuşup ilgirleşke, ilgirki her kandak vakit dikidin bekerek muhtaş. Mən, işki tarafının bu kıtımkı yığının içilişini fırsat bilip, strategiyelik fikirleşiş ve maslişini küçeytip, yukumga takabül turuş katarlık her kaysi sahalardaki hemkarlıkını putkadan bilen algı sılcıtıp, Cungu Arap devletlerin takdirdaşlık gevdesi kuruluşunu üzlüksüz çoğunkırlaştırış. Putlaşkı türetki bulup, Cungu bilen Arap devletlerin halkıge teğimi yakşı bəxtiyar için ümit kılımen.

6 günü Cumhur Komünistik Partiyası bilen dünyadaki partiyeler rehberleri yığında sözlügen partiyeler hemkarlıkını küçeytip halkını birlikte bəxtki eriştireli namlıq asasi məqsəd sözünün bir kısmını anlatımız.

Hürmetlik partiyeler rahbarları, hanımla, efendile, dostla. Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıkıga 100 yıl bolgan peyitte 160 neçü döletdiki 500'dün artıq partiye ve siyasi teşkilatlarının rahbarları, partiyele ve her sahanın 10.000'dün artıq vekili bilen ikrandı cem bulup, xalqni baxtga erishtirish ve partiyalarning mas'uliyati degan bu zo'r tema ustida muhokama qilib borganligimdan intayin xushalman. Bu mezgilde 170 necha davlatdagi 600 dan ortiq partiya ve siyasi tashkilot Jongo Komunistik Partiyasi qurilganligining 100 yilligi munosabati bilan 1500 parchadan ortiq tabrik telegrammasi ve tabrik xati avatib Jongo Komünistik Partiyası'nı bulan dostluğu ve güzel tileklerini ifadeledi. Ben Jongo Komünistik Partiyası'nı vakaliten köpçülükke Çin kalbimden rahmet eğitim et. Bir neç gün ilgiri biz yığını içip Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıkının 100 yıllıkını tebrikledik. 100 yıldın boyan Jongo Komünistik Partiyası Jongo halkını iştipaklaştırıp ve yetekleb Toxtavsız küreş kılıp, Jonghua milletinin orundun desturuş, beyiştin kudret tepişki ötüştek ulu kalkışını kütüvülüşüge türütkü boldı. Yüz yıldın boyan, Jongo Komünistik Partiyası Jongo halkı bilen, dünyadaki her kaysi devlet halkının tağdırdaşlıkını çantırıp, dünya umumiyeti ve devir ikimida Jongo terakiyatının ilgirleş yolunu işini ilgiledi. Her kaysi devletlerinin ortak terakki kılışı ve gülün işini ilgiri sürdü. Jongo Komünistik Partiyası ve Jongo halkı kolu keltürgen tarihi muvaffakiyetle dünyadaki her kaysi devlet halkının zor güç bilen kolu galıkıdan ayrılmaydı. Bu yerde ben Jongo Komünistik Partiyası ve Jongo halkı vakaleten Jongo Komünistik Partiyası'ya ve Jongo'nun inkılap kuruluş, ıslahat işlerine köngül bölgen, medet bergen, yardım bergen her kaysi devlet partiyeleri, halkı ve dostlara samimi rahmet eytimen. Hanımla, efendile, dostla. Bugünkü dünya 100 yıldımı körülüp bakmağan zor özgürüşünü başını keçirip atıdı. Dünyanın köp kutuplişi, ıhtısatının dünyavilişi, çonkur özgürüş işçide durup atıdı. Her kaysi devletlerinin öz ara alak kılışı, öz ara tayin işi, öz ara təsir körstişi, teximi koyuqlışı vatıdı. Xalqara cemiyet, yeni taşıman öpki yaluğu yokumunun xırısığı takabül turuş, xtisatının əsli kilişini ilgiri sürüş, dünyanın mukumluğunu qoğdaş üçün capalıq tırışçalıq körsətdi. Her kaysi devlet partiyeleri pahal izdinip, məsuliyetçalıqını namayan kıldı. Şunun bilen birge, bazı caylarda uruş malımançılıkı ve tokunuş ilhem dağımlışı vatıdı. Açarçılık ve kesel ilhem yamıra vatıdı. Arazlık ve karşılışış ilhem iğırlışı vatıdı. Her kaysi devlet halkının bəxtlik turmuşki intiliş sadası teximi küçü vatıdı. Bugünkü günde insaniyet cemiyeti nəgi berip, Nerede turuşunu tallaydıgan tarihi peytke yeni bir kitim duş geldi. Düşmenli kılıp karşılışam dok, ya ki öz ara hürmetlişem dok. Bekini bilip alakını üzem dok, ya ki içi bitip hemkarlışam dok. Nöl neticilik ilişam dok, ya ki öz ara menfaat yetküzüp ortak payda alam dok. Tallaş öz kolumuzda, mesuliyet öz zimimizde. İnsaniyet bir bütün gevde. Yer şari ortak makal,

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul materyali Adıl Ablet, Nozgül Emir. Nazar etsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Tanışqanımızğa bir yıl bolğan künü idi. O meni çeksiz seyğinğanlıqını, köygüsi bağırğı basqısı kep ketkenligini aytıp meni alamcı şatlandırıp etti. Sımıldap yağmur yağıp atıdı, dedi o mungluq avası bilen. Sizni bekmi seyğindim. Kalbim muşu yağmurluq kugumdak qaranğulaşmaqta. Onun gepleri yürükümünü esip, közlerimge yeğe ulaştırdı. Birdem saklap durana, hazır telefon kaytırmen, dedi o, biraz cedileşkendik. Men nemiş kelekin bilemey, makul saklayman, dep telefonu koyu ettim. Nak 25 minut ötkende telefon jaraladı. Nemiş kılavatsız, dedi o külüp.

Şu sizin telefonunuzu saklap ulturgan, dedim mem. Cinim, kulakınızda telefonu yakın ekilin ha, dedi o. Ha, ben teyya, dedim ekileş telefonu bilen. Bugün tanışkanımızla barışıl boptu. Absuz, siz jirak top kaldınız. Şuna biraz könlüm yerim. Ben onun bundaq dili nazuk hikayeligini oylamağan idim. Birdenla gözlerimge yaş ulaştı. Sizge ata bir parça şiir yazdım. Hazırla. Sımsım yağmur içide anlap yakın ha? Ben levlerimi çişleyen halda taramlap yaş döktüm. O hoşallık yeşi, hayacan yeşi, bəxtiyarlık yeşiydi. Oy, birdenli yez buldunuz mu? Nimandaq tez. Ben appaq karvatımı özümünü taşlap, telefonun kulukumu yakın tuttum. Hakini, tezrak okup yerine, anlay, dedim titrek avaz bile. Boludu, başlamam sen. Gugumdaki gül. Ey bahar mevsimi yamğurdaki gül. Men sana nimişka toymay men karap. Çeçken şüncelik nazuk ve nipiz. Titrekle ilkede çekemen azap. Ey gülüm, jürgün bulmuşsun yerim. Yetlay men beğinli, yaprağınlı hem. Söygündün küş kuvvet ilip men herdem. Yolunu bakar men, hoşal ve berdem. Şerini anlap bulup, ünselip yığılı betişki tas kaldım. Nemirgen kaynak hissiyata. Jürgüm hoşalıqtın tüp çekilip, Kalınırım, tomurlarım gıp atmağandak bulup, bu kızımgı ıssık bir nesli kılıp kalğandak, gep kılamay kaldım. Kandağırak boptu, gep kılmayısız go, dedi o, boğuk avaz bilen. Raz gep kısam, dedim ben boş avazda. Bekli hoş alıp gettim, neyme deyişimden bilemey vat demen. Rahmet sizge. Ha, sizge yargalı bosu boldi. Kağınını körüşkende toluqlayımız o. Hoşal bolun ha apığım. Yağ boldi, tolıkla şacet emez. Muşnu öz yeterlik boldi. Rahmet sizge. O avazla kılıp çok kıda bana süyüp koydu. Tınanmay kaldım. Şirak tuturup, gayvi şekilde süyüşünün kudurdu kandak oluğa. Kaçan neyme dap hoşlaştık isim de yok. Tansızlık edipti. Mağın daim hemrah boladığan arzularım kanadlanığan, hatirle pütüldüğün, kuyaşkı salam verdiğün sanaksız güzel seherlerimden içindeki bir yeni seherim başlandı. Ben aldırap ornumdan durup, suskını görüm kılıp, bir stakan ısık süt bilen 20 maylık tokaştan açtı kılıp, içtik kademle bilen sınıp kamandım. Kilabdının ahri kurs tamamın attı. Kaçan kaytıdığın gün kiladep gözüm tüt, kalbim yalkun, vücudum gülhan. 10 gün geçe vakit şundak ötti. Kaytıdığan külürümüzme yakalak kaldı. Xulasa, sınak, hoşluşuş, opçı hatere süratke çüşlamu tügep kalay dedi. Ama peşemi gündüm başlap, bəxtiyarğı pəqat telefon kıp alamadım. Kündü netçirap telefon kılıp, əhval soraydıgan adam, nem boğandı? Nemişk telefon ursam olmaydıgandı? Nemişk aman telefon kılmaydıgandı? Bu kündüzle, bu akşamla, Neymirgen seyir kişilik, neymirgen zarı kişilik, ha? Mən tüt-tüt bulattım, jığlaydım, ənsir aydım.

Bana bugün haftiga 5. Sahardan başlap urgan telefon ulundu, olmaydı. Oy, Bahtiyar Hızadı nim boldi? Nimanca ansırtıdan do kişini? Saat 10 boldi. 11 mi boldi? Urulgan telefon 20-30 qetimge yetti.

0: Dik aşırğış işletmegende, gerçi işletsimi sakal dik aşkı korsak toymagandek, manganda ya ki kiyim almaştırganda elektrostatikni mağduruş ters bulup, beden sırtıgı jığılıp, pürset kütüp, açıgını manimendep çıkırdı. Adette barmaqlarımızda titirtip etedigan kiçik uşkullarının top besimi 10 000 volt qeytudu. Bu san anlamaq kişini çözüstüdü, ama onun arkasındaki fizikalik formula mundaq. Zerat miqdari elektr seğimi köpeytilgen elektr besimigi tan boludu. Şunu körelişki buludu ki elektr seğimi bilen elektr besimi tətirta nasip buludu. Biri kanç kiçik bolsa, yeni biri üçüncü çoğun buludu. Biz kol ilişkanda işki kolumuzun otursa da intan kiçik bir elektr seğimi buludu. Şuna pekat azraq elektr zerati bolsala yokur besimi asıl kılıp, havanı teşip ötüp, biz ne tətirtidigan kiçik elektr yayını asıl kılıp buludu. Bırak kokuşuna mı acet yok? Turmuştaki elektrostatikning zarat miqdori intan kiçik. Şuna tok ekimimi nayt aciz bulup, adam ölüp, miyip bulup kalmaydı. Ama köpçelik yanıla ihtiyat kılışı kerek. Hazırki elektrostatikten sakılınış tedbirleri tekimi köp, tekimi işçençilik. Tömür zancırını tok ötküzdüğün kauçukka almıştırıp, her vakit yerini besip turşkı kapalatlı kılıdı. Bazı üzülüp, bazı toktap kaldığın iş bulmaydı. Ot uşkını çıkıp ketmeydi. Balon materyallarga tok ötküzdüğün kauçuk şiltılıdı. May bakının işçigi may ayrış tahtısı koyup, maynan silkinişini yeniklet gelip oludu. May kaçılaş punktida may kaçılaş düşürüştün optimobilga may kaçılaş kıçan nurgun tedbirle arkalık elektrostatikten saklangılı boludu. Meselen, aval zerat koyup erip andın may kaçılaş katarlıqla. Yana unzautu qoxşaş çantozan eğir kespile ba. Ot yalqundan başka elektrostatik mu bu jaylada qattıq saklındı. Çünkü elektrostatik korkunuşluq çantozan payda kılışı mümkün. Yana onun normal işlep çıkırılışıgı təsir yetkizudu. Özü quraşdırışını yaxşı gördüğün dostlar kompüter asası tahtısı ya ki işki saklıqış özgini yalanaş kol bilen tutkanda üskünü xışkı aynılıp girişi mümkün işkerlikini çoğunqır yeskip baqa naqıcan. Bunun sebebini sürüştürsek, oxşaşla yuqırqı formula boyca elektrostatik payda kılgan yuqır besim özek yapraqtısını teşif etken. Şuna zavut evetken elektrolik uskilla adette asta koyup yerdiğin ya ki elektrostatikini mağdur alaydıgan xaltıgı kaçılındı. Biz bu üskünlerini çoğup quraştırganda aldı bilen tamını sılap yıkışımız ya ki yeni bir kolumuz bilen çoğun maşinin metal kepini tutup duruşumuz gerek. Maksus tok yolu remontçılıkı bilen şoğullandığın ustalarının ustalda yergi ulundığın tok ötküzdüğün rezingi bağ bulup beğişiğimi tok ötküzdüğün zancir esiklik buludu. Elektrolik uskünlerini işlep çıkırışının yukarı ekimi boğan yerim ötküzgü sahası da elektrostatikli nispetten küçlük düşmenge düş gelgende karıştı buludu. Zavut içinde dereceden taşkırı pakis kiyim kiyiş, bütün bedenden ter kepeklerinin küşüp ketişini aldın ilip lakamay, yana kiyim işigi tok ötküzdüğün inç kısım, ayak cemigi karbolluk tok ötküzdüğün kauçuk çaplandı. Sexning sırtıdaki külran rayonu mansumu elektrostatikten sakılmış sapmı kash kiydi. Daim aeroplan koltırdıgan dostlar, aeroplan kantadan nurgun uçluk kiçik tikellerinin varlıkıgı dikkat kan buluşu mümkün. Ula alak anteni semez. Hareketlendirgüç küşünü mü yukarı kötüre almaydı. Belki elektrostatik koyup yeriş kişilt oludu. Nami elektrostatik çotkisi. Aeroplan hava bilen yukarı süratte sürkelse muqar herhalde elektrostatik payda buludu. Ama maybaklık optimobilge oxşaş yer sürtüş üskünsü işiltişke amal bombağaşka elektrostatik sırtkı şeklinin ötkür kısımlarda boşluğa koyup berildi diyen prinsiptin paydalanıp bu küçük uçluk tikelle oralaştırıldı. Elektrostatikten mayırlık bilen paydalanış. Gerçi köpsandaki elektrostatikinin ziyini bar ki paydası yok bolsa mı, bırak yetekleşki mayır bolsaqla o bizden iradımız boyunca iş kılsa kımet yaratı alaydı. Elektrostatikka nispeten en muvaffakiyetlik işiltiş misali nuskalgu yani fuyinci bolsa gerek. O aldı bilen yerim ötküzgüçte elektrostatik bilen kaplanıp, andın nur bilen xat bomagan jayını yorutup bu yerdeki yerim ötküzgüçini ötküzgüçke aylandırıp, bu yerdeki elektrostatikini yoktup, yoğurtulmadan elektrostatik rayonu karbon paraşkını sümürüşke kaldırıp koydu. Zor miktardaki zaretlerini biz layılgan orunga kırgızıp ve çekleb, küçülük elektr meydanına asılıqığında zaretlik zaretçilerini tezletip, asası fizika ve nurgun alaqadar pallar doğrusunu meşgulat kılıp oludu. Aylanma tezlet küşküsü eleştirganda bu xil elektrostatik tezlet küşünün tənarxı tövən, egilgen yer külmü küçük bulup, dünyada kən kolun oludu. Piezoelektrik effekt payda kılgan elektrostatikini hareketlendirip kvartis rezonator yasıqılı buludu. Bu kvartis saatinin yadroluk zapçısı bulup kişilerinin turmuşu zor kolaylıqlarını elip gelgen. Pürküp suvaş sahası da elektrostatikinin oxşaş xüsusiyetlik özara çetkiki kış prinsipidin paydalanıp, tuman tamcılarını tekşi tarqaqlaştırılı buludu. Ula pürküp suvaş nişanını yıkılaşkanda yana induksiyelik elektrostatik adsorpisiye arqalıq sümürülüdü. Bu görünüş emniyeti naidi tunuş. Ama muvaffaq cayğı işletken de başka bir önümge meyreşkeli buludu.
1: Brother, siz bu bexatarlı kalpın nemiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
2: Sıkta, bununla taz könelmedim.
1: Bu bexatarlı küçün emes mi? Ek avarçılık kendip çu. Çeçimini bayıl yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
2: Ay, çaç, erkanç peçet bolsuma, vaka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatalı kalpki, altılık payette sizin acellik zahmında sakın.

0: deb atagan. Her yili 8 milyondan artıq adamın cinığı zamin bulmaqda.
1: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
2: Qadirlik dostlar, dünyadaki en qattıq daraxt zadı qanchalik qattıq? Tabiat dünyası ösümliklerinin sani hayvanlarınikidan xeyli köp. Ösümliklerinin türümüne ait köp. Bunun içindeki bir kısım uruqluq ösümlikler ve paportiklar içindeki daraxtsiman paportiklar yağış daraxtı ve daraxt şexigi igi boğaşqa umumlaştırılıp daraxt tapatılıdı. Ya ki yağış qoluq ösümlikler tapatılıdı. Bunun maskeliğini saman qoluq ösümliklerden ibaret. Yağış materiallarının türü köp, xüsusiyetleri mi oxşaşamaz. Bazıları intayn qattıq, bazıları yumuşak, yani bazıları xuşpıraq. Yağış materiali asaslıqı daraxtın qoludun ilindu. Ondaq da dünyadaki en qattıq daraxt zadı qanchalik qattıq. Dal daraxtlagi berilgen tüşendirişke asaslanğanda daraxt, çatqal ve yağış qoluq daraxtlarının hemisi dal daraxtlardır. Ameliyette kişiler kündelik turmuşta davatkan dal daraxtlar, adatı qolu igi zem yoğan daraxtlarını körüstüdü. Adatta köpünçü kuruluş materialları qoluq daraxtlarının qoludun yasılıdı. Köpsandaki kişilerin nazirde dal daraxtlar çoxum, polat ömür ve taşladın qattıq emas. Bırak qattıqlı polatın kilişmadığın daraxt mövcud. O, dub daraxtın 3S qattıq bulup dünyadaki en qattıq yağış materialı hesablandı. Kişiler bu daraxtın metalının oranını dəsətken, bu xil daraxt tömür qiyin daraxtı dəpatılıdı. Tömür qiyin daraxtının yeni bir nami qarı qiyin. O, bir xil yopurmaq taşladığın yağış qoluq daraxt. Yetilgen tömür qiyin daraxtının egizliği adatta təxminən 20 metr. Daraxt qolunun diametri təxminən 70 cm kilodu. Qozuqi qaramtul qızıl yaki qarrağındı bulup, üstüge ağ dağla zeş tarqalgan. Bu xil daraxtının bir alaydılıkı şu ki, öz sürüti naayda asta. Lekin onun ömri 300-500 yılgı çeydidir. Tömür qiyin daraxtı deniz yüzdün egizliği 700 metr etrafıdaki tağlıq rayonlarda üsüdü. Tömür qiyin daraxtının qatıqlıq dərəcisi poladdan kilişmaydı. Nurgun kişiler bunun işlenmesi mümkün. Şuna sağlık məlumatla arqılıq düşendirişki toğır gelidi. Yağış materialının qatıqlıq dərəcisiga qarta metal qatıqlıq ölçüş usulu qullanıldı. Bunun diametri 11.128 mm keladigan polad sharihni yağış materialining 2-dan 1 chuqurligiga besib kirgizish uchun ketadigan kuch bilan ifodalashga bo'ladi. Odatda kuch jihatidan Newton o'lcham birligi qilinadi. O'lchashlarga asoslanganda tömür qiyin daraxtining qatıqlıq kuchi 20400 Newton bo'lib, dunyodagi eng qatıq yağış materiali hisoblanadi. 1 kilogram daraxt materiali taxminan 9.8 Newton eğir besim payda qilaladi. Ya'ni az deganda 2 tonna eğir besim bo'lganda, diametri 11.128 mm keladigan polat sharihni tömür qiyin daraxtining ichki qismiga besib kirgizgili bo'ladi. Gerçi tömür qiyin daraxtining qatıqlıq darajasi polatning qilishmisimi konalarda tamchi suv taşta teşer deydigan gap bor. Tömür qiyin daraxtini kesish nihoyat qiyin bo'lishi mumkin. Lekin kesish qiyin sani yetarlik bo'lsa, yanılı bu daraxtni o'rgatilishi mumkin. Ba'zilar bundan gumonlanib, bunda qatıq daraxtni qandoq kesgili bo'ladi. Ameliyette polatın qatıqlıq dərəcəsi 3, 6, 9 dərəcəyə bölünüdü. Yani gelip dünyada polatın mı qatıq materiallarına ait köp? Almaz şunçı qatıq, acaba onu kəskili bulmamdı deyişi mümkün. Yağış qatıq boğaşqa tömür qeyin dərxi yana yağış padişahı dəb matalıdı. Tömür qeyin dərxinin öz bitilişi asta, pəqət urquqlı taynıb köpüydü.

Nasımı hayat kalalaydı? Bütün yer şehir miqyasında qatın kesilinin ölüşünü kaltırıp çıkarış nisbeti 30%'den 50% kiyitidi. Eğer vaxtıda ölçemlik bir taraf kılınmışsa, ölüş nisbeti hatta 100% kiyitilişidi. Qatın kesili qozgalgandan keyin en köp uçraydıgan keselik alameti muskul qaytıp qilish ve muskul tartışıp qilish. Onun üstüge adatta en aval təsirge uçraydıgını yüz kısmıdaki muskullar. Çaynaş muskuli ve çırayış patisi muskulu tartışıp qalsa, bimarının dişi çın yumulup qalıdı. Boyun, dümbe, korsak ve putkolların muskulları tartışıp ve kitip gelip bimarının bedeni egilip kalıdı. Arkadılla yutkuncak muskuli spazmalanıp, kekirdek tuslup geliş, yutuş kıyınlişiş, kekilip yutuluş ekvali körüldü. Dolsa korkucu muskuli spazmalanıp, suyduk yığılıp gelişini keltirip çıkardı. Nefesliniş muskuli ve diyafragma muskulu tartışıp gelip, hava almaştırış kıyınlişiş ve nefes tuyuksuz toxtap gelişini keltirip çıkardı. Hatta tekme xatarlık ekvallarını keltirip çıkardı. Bunun başka, bu tayaqçı bakteriya yana nerve sistemisini buzgunculuk uçurdub, yürek ritimsizliği, susuzlanış qatarlıqlarını mekeltirip çıkırdı. Qatmi kesti tayaqçı bakteriyesi az uçuraydıgan bakteriyemiz. O ameliyette hem mi yerde bar? Çantozan, adam ya hayvanların kendisinde köp miqtarda bu tayaqçı bakteriyesinin sporisi buluşu mümkün. Bırak onun yeni bir kemtüklükü bar. O bosumu havadan kokudu. O bir xil oksigen xalmaydıgan bakteriya bulup, havada uzak müddet yaşayalmaydı. Kiçik hem çoğunkur yarı yığızgı kırgan aman, oksigensiz muhit şekillenip, uyku altıdaki spora, canlılık, katmi kesli tayakçı bakterisiga aylınıp, zere en dayan güçlük boğan katmi kesli spazmatoksinini koyup berip, gayet zor ziyan payda kılıdı. Şuna katmi kesli bilen asan yokumlunuş, yokumlanmaslık, asaslıqı yarı yığızlığın türgü bağlıq. Katmi kesli bilen asan yokumlanmaydıgan yarı yığızı tüvendikilerin özü çıkalıdı. Birincisi, orın uçuk yarı yığızı. Meselen, putkol, yüz kısmıdaki yarı yığızı. İkincisi, yarlangandan keyin derhal bir taraf kılıngan addi yarı yığızı. Qatmi kesli bilen asan yokumlandıgan yarı yığızı tüvendikilerin özü çıkalıdı. Birincisi, asan oksigensiz muhit şekillendirdiğin yarı yığızı. Meselen, mıx, ilmek kırıp ketip şekillengen tar hem çoğunkur yarı yığızı. İkincisi, gende, əxlət yakı başqı nərslərlən bulğangan yarı yığızı. Meselen, məqət atrapi yerinlik şıqı, tözüçay yarısı qatarlıqlardaki yarı yığızı. Üçüncisi, koltuk oymini, yırıq, çat qatarlıq bakteriya bir qadar köp orındaki yarı yığızı. Tötüncisi, kəng dairlik jarahat. Nekrozlanğan toqulmalar köp, qısman toqulmalardaki qan yetişmegen yarı yığızı. Meselen, üşük yarısı qatarlıqlar. Beşincisi, şunun bilen bir vaqtta oksigenge ihtiyaclıq bakteriya ve koşumcu oksigen xalmaydıgan bakteriya bilen aralaşma yokumlanğan yarı yığızı. Altıncisi, yarlanğandan keyin 6 saat kiçe bir taraf kılınmağan yarı yığızı qatarlıqlar. Qatmi kesli vaksinisi 3 xil buludu. Birincisi, qatma antititoksini, yani TAT. Bunu emleştin ilgiri terisini kıkılış doğru geliyordu. Ziyade sezgürlük kalbi var. İkincisi, katmi kesli adam immunitet şarjı aksili, yani TIG. Bu, TAT ziyade sezimcan kişiler gümmaz geliyordu. Üçüncisi, katma toksoid, yani TT. Tərkibide katmi kesli tərkibi boğan vaksina. Məsələn, Bay-Bay-Po vaksinisi, katmi kesli vaksinisi qatarlıqlar. Bunun içi de birinci ve ikincisinin önümü tez bulup, katma tayaqçı bakterisi koyup bergen toksinini nitrallaştırıdı. Asaslıqı, zəxmilengendin kiyinki katmi kesilini davalaş ve ciddi aldığını iliş kışıltılıdı. Bırak, onlarının katmi tayaqçı bakteriyesinin üsüp köpeyişi ve toksin koyup erişigi təsiri yok. Katmi toksoid tərkibide katmi kesili tərkibi bolğan vaksini bulup, önümü astı buludu. Ligin, ademni katmi keselikigi karta uzaq müddetlik immunitet küçügegi kıludu. Ondaqta, beden yerlangandin kiyin katmi kesili vaksinisini uruş kerek mu? Kandaq okulun uruş kerek? Birinci qadam, yarı iğizini parıqlandırış, yarı iğizini bir taraf kılış, yarı iğizini vaxtıda tazlaş ve dezinfeksiya kılış. Eğer yarı iğiz bir kadar çoğun, yarısı bir kadar iğir bolsa, vaxtıda doktorxanığı berip, kəsbi taşqı kesellikler bölümüge körünüş gerek. Şunum ilan bir vaxtta yokurdik usulğa asasen, yarı iğizinin pakız yarı iğizi, ya ki asan yokumlanıdığan yarı iğiz işkerlikke göküm kılış gerek. İkinci qadamda, katmı vaksinisinin immuniti tarihini inıqlaş gerek. Eğer siz 5 yıl içinde 3 qetim katmı kesli vaksinisi urguzgan bolsanız, ondaqta bedeninizdeki qoğdaş xarakterlik antitelanın seviyesi nayet yokur buludu. Bu vaqtta, her qandaq bir yarı iğizga yokurda etilgan birinci, ikinci, üçüncü yıl vaksinini qayta uğruşacaksınız. 3 qetim okul urgunluğu 5 yıldan aşkan, lekin 10 yıldan aşmağan bolsa yarı iğizini tazlaş gerek. Qayta uğruş hacetsiz. Lekin pakız bulmağın yarı yığızı bolsa, katmı toksoid, yani TT vaksinisini bir qetim emleş gerek. Katmı kesli vaksinisi urguzmağınığı 10 yıldan aşkan yarı yığızı bar bimarlar, katmı vaksinisi, katmı toksoid, yani TT emleş gerek. Köpsandaki kuramığı yetkilerinin emisi özünün katma vaksinisi emligen, ya ki emlim gelikini esi tutalmaydı, ya ki bilmeydi. Ondaqta yarı yığızdan türge asasen vaksinini belgelesi buludu.

Toqluq velisipitge xizmet işini oltırğızıp işten düşkende hadisi yüzberdi. Yaş könlü bilen xizmet işini elivelip işten düştü. Oylumağın yerden yerim yılda katnaş hadisi yüzberip Toqluq velisipit mingen kişini şu sebepten yarlangan xizmet işi sot mekkemesige deva kıldı. Yakında Anhui ülkesi Lanshi Naili Xalık Sot Mekkemesi Bodiluğa hüküm çıkardı. Men şu hedi bilen xizmettaş, o Toqluq velisipit minişini bilmeydi. Men yaxşı könlü bilen onu 20 yılgı yıkın haksız toşudum. Bunda kışının 101 işine nedim bile? Sotta Kuanfamlik'nin yığılıp durup, datlışı uvalçılık ve iladisizlik dolgan idi. Esilde Kuanfamlik bilen Şüfamlik münasifeti yaxşı xizmettaşlarının idi. Şüfamlik Toqluq velisipit minişini bilmegeşke, kızgın Kuanfamlik her günü işten düşkende özünün Toqluq velisipiti bilen onu haksız ilvalattı. Bu yaxşı məqsidi top-toğra 4 ay davamlaşdı. Bir günü keşkurun işten düşüp öyge qaytıp etip bir yol iğizdin ötüp atkanda Wufamlik üççaklık toksikletini heydep tuyuqsız payda bulup Huanfamliknin Toqluq velisipiti bilen qattıq soqulup arka orunduqda oltırgan Şüfamlik qattıq qanqıp çıkıp köp yeri sunup eğir yarlandı. Katna sakçı tarmakı Wufamlik meşgulatı muhafık bolmağalıqtın hadisi de asaslıq cevapkarlıqını üstü kalıdı. Huanfamlik bir xatar yol yürüyüşke hakiki kapalı tıkılmağalıq üçün koşumça cevapkarlıqını üstü kalıdı. Tasadı bir yarlangan Şüfamlik cevapkarlıqını üstü kalmaydı o da bir gitti. İştinkin yukur sonmuluk davalını şıxıraçtı aldı da Şüfamlik, Wufamlik bilen Huanfamlik üstünün bir yolula sotkı deva kılıp zeynini tölep bir işini tölep kıldı. Sot mekkemesi sot kılıp mındak kardı. Huanfamlik'nin herkiti tipik yakşı məksette oltırğızış. Yani ticaretsiz katnaş vasıtısını heydi gücü yakşı məksette başkalarının oltırışıga haksız yol koyuş. Gerçi haktilep kanun destordaki yakşı məksette oltırğızış doğrusudaki madıla asaslıqı motorluk katnaş vasıtları kartılığa. Huanfamlik heydigen Toqluq velisipit motorsuz katnaş vasıtısı bolsa mı, lekin onun başkalağı yardan berişini kuşallık dep biliştek yakşı məksitinin maiyeti okşaş bulup, bir tarap kılıçta paydının ışkı boludu. Şuna sot mekkemesi Wufamlik 70% tölem cevapkarlıkını üstü kalıdı. Huanfamlik üstü gelişik tegişlik 30% koşumçu cevapkarlık kısmı karta, onun yakşı məksitli oltırğızış karakterini oylaşıp, kanun boyunca ekvalı karıp, onun cevapkarlıkı yeni hiltili doğu dep hüküm çıkardı. Sot mekkemesi ahırda Huanfamlik'nin 20% tölemini üstüge alıdı kalıqı. Kalgan 10% ziyanını Şüfamlik'nin özü üstüge alıdı kalıqını bekitti. Mınaskı varıslı kılıçtın vazgeçse tölem cevapkarlıkını üstüge almaydı. Kumul şehirdin Cavxanım mundaq dep mesleğet sordu. Tağam sodada məğlub bulup, köp kərizgi boğulup, yakında kesel sebebidin ölüp getdi. Eğer tağamının xotini mınaskı varıslı kılıçtın vazgeçse, tağamının kârızını üstüge almışsın bulamdı. Bu sual kartta mundaq dep mesleğet berildi. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin haktilab kanun destorunun 1161. maddesindeki belgelemeye asasen, varısla erişken mirasının emeli kıymeti dairesi de varıslık kılınğıcının kanun boyunca tapşırışkı tegişlik beci ve kârızın töleydi. Mirasının emeli kıymetinin işip getken kısmını varıs töleşini ihtiyar kılsa, bu çeklimi uçurmaydı. Varıs varıslıktan vazgeçse, varıslık kılınğıcının kanun boyunca tapşırışkı tegişlik beci ve kârızını töleş cevapkarlıkını üstü kalmaydı. Şuna, tağınızın kodunu varıslık kılıçtan vazgeçse, tağınızın şahsi kârızını üstüge almışsın boludu. Eğer erkotunun ortak kârızı geçetilse, o yanıla kârız kaytırış cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü kanun liniyası programımız müşerde ayağlaştı. Programımızın muharriri ve kırıştırgıcısı Pezilet Arslan. Mesul muharriri Emincan İsmail. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Ösencan. Hem de konular stansımızın başka programları da bolsun.

0: Kızım, bugün ananızga önce daha normal içip bir şeyke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılıştım. Kayıtkan eken kıpere ya.
2: Ata-anam bilen bir koroda turup

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidu.
2: Turganda rahatlangimiz bilen bel umurtkamız ağırlığımızdan 140% gibi ten kaygıdak bizim uçuraydı.
3: Aşkazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm gıca. Toygandın kim bolsa, əsildikinin nəcəsizcilik kemiydi.
4: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qıtın parçalımdı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışanlık görüstüdü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni kuşallandırdığan turmuş her kancı kıyım bolsa mı? Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Kayrız çakmaktızlık da bicir oldu. Rene, kibirlik keçirim kılındı.
5: Mintallan, mini mini. Sikot içinde test kılındı. Şu nokta hesabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
3: Teşimiz palpal, işçimiz galgal. Qarız bilen qarız qaytırımız. Öpkimiz ne işçiden qaqudu?
5: Mukafat poli tarıqtılgan aman, qarız qaytırmen.
4: Kulağını kesip, kosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten təsli ötüatıdı.
1: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli qarızının qarali daim ötüp gedidi. Onun üstüge qarız bilen qarız qaytırıdı. Ula hem istimal həvvüsünü yığalmaydı. Hem qarız qaytırışqa qurbi yetmeyvatıdı.
5: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarızlarım bırakıp tügep ketken bolsa, əmini qaytıdan başlasam dep bəkmə arzu qılımın.
0: Siz qaytıdan başlasanız boludu. Qarız bilen qarız qaytırışını toxtutup, qarızınızı rətləb, qarız qaytırış planını tüzüp, idraki istimal adetini yetildirin. Setib alalaydıgan əmili küçüğünüz bolsun. Setib elişini rət qıladıgan kəskinlikiniz mi bolsun?
7: Zhongyang Renmin Qwangbo Dientai Minzu Qwangbo.
8: 携手新时代，奋进新征程。 新时代新征程新伟业。
7: 听原著学原文悟原理。 治国方略。
9: 中华民族共同体概论诵读版。 中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
10: 第10讲， 中外汇通与中华民族巩固壮大。 明朝时期，600多年前，中国的郑和率领。

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu ozıkı, çarçıgan kalplerinin teşnalıkını kandır.

Сөйінгі достар, программымыз қайтып келдіқ. Әшкі адам тағарсығы кіріп далыды түнеп қапты. Оланың бірі найт, романтик, тұрмышқа әр вақыт үміт, ішенш білен қарайдыған адам кен. Ені бірі қорқыншақ, плансыз бір адам кен. Кешті құлған чағда еліқ қорқыншақ, плансыз адам, романтик адамдың сорапты ғо. Сән немені көдің? Romantik adam, men sansızlığan yıldızlarını gördüm. Alemnin şünçilik güzellikini his kıldım depti. Bu çağda korkunçak, plansız adam, men karanguluk his kıvattı men. Hiçtimini köymüdüm bu, kaçan tanata depti. Elbette etrafımızda manımışın takışlarını yok değil bulmaydı. Menimce, adam biraz romantik buluş gerek. Güzellikini baykışı, Amal ba unudun kanıcı huzurlanışını biliş gerek. İnçik sepsasınız, güzellik her cayda mevcut. Siz fakat bunu baykıyalısınızla. Şunlaşkı dostum, her bir gününüzde bir güzellik ba, onu baykan. Hayatkı külüp baksınız, hayat mı sizge külüp bakıdı. Hayatkı külüp yakın, kalbiniz mi külsün? Ben ondak bolsa külüp oldurup, yakınlık muhabbetlik küydürümüzge devamlı.

sevimli dostlar, şu tapdı programımız davamlı şovatıdı. Kişilik hayat, minnettarlık, hissiyatıgı bay kalıp arkalık huzurlanışkı muhtaş. Kişide hayattın huzurlanış eni kemçil bolsa, nurgun huşallıklarının mehrum kalıdı. Huzurlanış digen, köz, iğiz, burun, kulak, kalıp arkalık türlük güzelliklerin his kılış demektir. Kişiler kün oturgan çağdaki keşke şepek, küzdeki sargaygan yaprakla, ılık şamal, simsim yağmurladın huzurlanıdı. Şunu körü ilişki boludu ki, tabiat dünyasıdaki her bir menzire, özgitsir, acayip celip kılış küçü arkalık, bizge alemci huzur bekşi itudu. Başkalarının makalı eserlerden huzurlanış arkalık, nezer dairemizi kenaytip, ruhumuzu tavlap, irademizni küçeyteleyimiz. Bana bu noktadan karganda huzurlanış, öz ara toluklaş, öz ara ilham beriş, medetin ibaret. Bu, Adem'nin universal sapasını östürüşünün ünümlük yolu hesaplandı. Hem de biz, evet, igiz tağladın huzurlangan çeğimizde, onun çıdam çallıkıga ihtiyarsız apreneytimiz. Bir bayan, kent denizin huzurlangan çeğimizde, onun kenirlik, hem onun çeksizlikini his kılıp, ayacan gücümümüz. Hem de muşu noktadan etkanda huzurlanış, bir xil eynekten ibaret bulup, o kişini öz-özünü mükemmelleştirip, Ali Canap gayu yolu da armay talmay tırışkı ündeydiğen nersi. Şunun için, sevimlik dostum, hayatınızın huzurlunun, tırmışınızın huzurlunun, özünüzün huzurlunun. Şundala bu hayat sizge şunçu huzurluk bilinudu. Benim de olsa,

Demiryol katnaşı turudaki iş oralları. Çırak nuru, yol başlaş belgesi, demiryolu signalını doğru paraklandırış terlipi, yukarı kesiplerde adetik ehval karganda tekimi küçülük hem ciddi buludu. Şuna bu oralarının ren acizliğe renli paraklandırış gibi olgan terlipi küçülük buludu. Onundan başka, xatır yukarı bolgan sanayet iş oralları. Bu iş oralarda rengi tayinip, esvap, liniye, agahlandırış signalı hüküm kıladığan meşgulat iş oralları da rengi bolgan talep alaydı küçük boludu. Onunla başka kesbi renk parıklandırış gibi münasebetlik iş oralları. Bir kısım tibbi tekşürüş, kimya sanayeti, tokumacılık, basma ve şununla münasebetlik tekşürüş türüdeki iş oralları. Bu yerde eskertediğimiz şu ki, okşumağın iş oralarının talepi ve çekleş derecesi okşumaydı. Münasip kesiplerinin resmi selametlik tekşürüş ölçümü mü öz aldığı ayrım ölçem kılınıdı. Tenliğinin tanıştırışça, kündelik tekşürtüşte sahte okşaş renklik resim yeterlik ünümlük iken. Eğer neticede talaş tartış ya ki guman bulsa, enik diagnoz koyuş ve tıpkı ayrışık doğru gelse, göz kesellikleri bölümünde yeni ve tekimi inçki kayıtı tekşürüş hastaları arkalık enik tekşürüldüken. Mesela, renk fazlasını tiziş, bir normal üç renklik eynek katarlık usullar var iken. Muhim eskertişimiz şu ki, prava, salametik tekşürüş katarlık resmi rengsizmini tekşürüşte, çokum salayeti bir davalaş aparatlarının kılıplaşkan neticesinde ölçem kılış. Tordaki bir parça resim, ya ki malum bir yan telefon eplerge tayinipla öz aldığı yakın çıkarışı bulmaydı. Eğer özünü tekşürüş neticesi kartta gümanınız bulsa, yenile doktorhanlardan köz kesellik bölümüne berip, kesbi nopozluk orullarda tekşürtün.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, adamla tenim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılayımı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdidiqallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биарам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларын ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, абдот қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp turğandak, ademlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keç gündüzünün almışıb gelişi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт өрміте ә мұқадәсдікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сарап күліміз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектіра.
8: Сағламлық бастықынымызда.
9: Talondiki ichkilik kodni saylasakla yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
10: Qormiga tuz shakarni azroq salaydi. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
8: Sog'lomlik ayiqimizda.
9: Tamoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali. Velosiped bilan ish qilib berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
8: Sağlamlık kolumuzda.
9: Əxlətlərini türüqə ayırsaq, baylıqdan təkrar paydınını alayımız.
8: Denizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplışıb, mikropla yok aydı. Sağlamlık hər vaqt yenimizda.
9: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillik pürkəngən məlimizdən moyiddi barğansır yaxşı bulmaqda.
8: Sağlam cüngu birlikdə açırışımız qımıqtaj.

0: تور ئۈن سىن مۇلازىمىتىنىڭ يوشۇرۇن كۈچىنى قوزغىتىپ، كەيپىيات سىنىما مۇلازىمىتىدە يېڭىلىق يارىتىپ، كېچە كۈندۈزلۈك ئىستېمال ئېكولوگىيە چەمبىرىكى بەرپا قىلىش. يۈرۈشلۈك سىياسەتنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئىستېمال مۇھىتىنى ئەلالاشتۇرۇپ، ئىستېمالچىلارنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى ھەقىقىي ياخشى قوغداش كېرەك. يىغىندا مۇنۇلار كۆرسىتىلدى. رەقەملىك شىنجاڭ قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرۈشنى تېزلىتىپ، رەقەم ئاساسىنى سىجىل پۇختىلاپ، ھېسابلاش كۈچى تورى، سانلىق مەلۇمات بايلىقى، ئۆلچەم، قائىدە قاتارلىق ئۇل قۇرۇلۇشلارنى بىرتۇتاش پىلانلاپ ئالغا سۈرۈش. ئىشنى يۇقىرى ئۈنۈمدە پۈتتۈرۈش. ساۋما قىلىپ كارخانىغا كىرىش، نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش مۇلازىمىتى ئىسلاھاتى، مەمۇرىي ئىشلار، بىر تورى، بىر بۇلۇتىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش قاتارلىق نۇقتىلىق ئىشلارنى چۆرىدەپ، تۈرلۈك يېڭى مۇھىتنى كۆلەملىك ماكانلاشتۇرۇشنى مۇقىم، ئىشەنچلىك رەقەملىك تېرەككە ئىگە قىلىش. رەقەملىك ئىقتىساد، سۈنئىي ئەقىل، تۆۋەن بوشلۇق ئىقتىسادى، بىيوتېخنىكا، پاكىز ئېنېرگىيە قاتارلىق ساھەلەرنى چۆرىدەپ، بىر تۈركۈم يېڭى مۇسابىقە يولى، قوللىنىش مۇھىتى بەرپا قىلىش. ياسىمىچىلىق، قاتناش ترانسپورت، ئاقىل ئەشيا ئوبوروتى، زامانىۋى يېزا ئىگىلىكى قاتارلىق ساھەلەرنى چۆرىدەپ، كەسىپنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىدىغان، دەرىجىسىنى ئاشۇرىدىغان بىر تۈركۈم يېڭى كەسىپ ھالىتىنى قوللىنىش مۇھىتى يارىتىش. داۋالاش، ساقلىق ساقلاش، ياشانغاندا كۈتۈنۈش، مېيىپلەرگە ياردەم بېرىش، مەدەنىيەت، ساياھەتچىلىك قاتارلىق خەلق تۇرمۇشى ساھەسىدىكى قوللىنىش مۇھىتىنى سىجىل بېيىتىپ، تېخنىكا نەتىجىسىنى ئايلاندۇرۇپ قوللىنىشقا تۈرتكە بولۇپ، ئاپتونوم رايوننىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا قۇۋۋەت قوشۇش كېرەك. يىغىندا مۇنۇلار كۆرسىتىلدى. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى گوۋۇيۈەننىڭ ئۆي جاي بازىرىنى مۇقىملاشتۇرۇش توغرىسىدىكى تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىسىنى چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇپ ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ساقلانما تاۋار ئۆيىنى كۆپ خىل تەدبىرنى تەڭ قوللىنىپ جانلاندۇرۇپ، تەمىنات قۇرۇلمىسىنى ئەلالاشتۇرۇپ، بازار ھاياتىي كۈچىنى قوزغاپ، ئۆي جاي بازىرىنىڭ مۇقىملىشىشى، ياخشىلىنىشىغا تۈرتكە بولۇش. تۇرالغۇ ئاممىۋى فوندى سىياسىتىنى ئەلالاشتۇرۇپ، ئۆي سېتىۋېلىش ياردەم پۇلىنى دەل تارقىتىپ، ئىناۋەتلىك قەرز ئارقىلىق قوللاش سالمىقىنى زورايتىپ، تاۋار ئۆي ئىستېمالىنى ئىلگىرى سۈرۈش. تۇرالغۇ ئۆي ئالماشتۇرۇش، قەرز ئۆسۈم ياردىمىنى يولغا قويۇشقا ئىلھام بېرىپ، باج، ھەق، ئېتىبار سىياسىتىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تىجارەت ئاساسىي گەۋدىلىرىنى ساقلانما تاۋار ئۆي سېتىۋېلىشقا ئىلھاملاندۇرۇش. يەر ئىشلىتىش، مەبلەغ، سىياسەت قاتارلىق ئامىل كاپالىتىنى كۈچەيتىپ، سىياسەت چۈشەندۈرۈشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، ئىستېمال ئىشەنچىسىنى ئۇرغۇتۇش كېرەك. يىغىندا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ داۋالىنىش كاپالىتى 15. 5 يىللىق يىرىك پىلانى قاراپ چىقىلىپ ماقۇللاندى. 15. 5 يىل مەزگىلىدە مەۋقەنى شىنجاڭنىڭ ئەمەلىيىتىگە قويۇپ، خەلقنىڭ ساغلاملىقىنى مەركەز قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ئادىل، ئىمكانىيەتلىك، سىجىل بولغان كۆپ قاتلاملىق داۋالىنىش كاپالىتى سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، ئۇزاق مەزگىللىك پەرۋىش سۇغۇرتىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئۈنۈم يارىتىشنى ئالغا سۈرۈپ، ماس، يۇقىرى ئۈنۈملۈك داۋالاش، دورىگەرلىك مۇلازىمىتى ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، فوندنى نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، داۋالىنىش كاپالىتى ساھەسىدە ئىشنى يۇقىرى ئۈنۈمدە پۈتتۈرۈشكە سىجىل تۈرتكە بولۇپ، داۋالىنىش كاپالىتى ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئاممىنىڭ ساغلاملىق جەھەتتىكى ئېرىشىش تۇيغۇسىنى سىجىل كۈچەيتىش تەكىتلەندى. يىغىندا باشقا ئىشلارمۇ مۇھاكىمە قىلىندى.
1: ئەمدى ئىجادىي ئاقىل ياسىمىچىلىقتىن شىنجاڭغا نەزەر سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز مۇخبىرى لەيمىڭ خەۋەر قىلىدۇ. ماناس ناھىيەسىدىكى دۆلەت رەقەملىك كېۋەز تېرىقچىلىقىدا يېڭىلىق يارىتىش قوللىنىش بازىسىدا سۈنئىي ھەمراھ ئارقىلىق يىراقتىن سېزىش، ئادەمسىز ئۇشقۇ ئارقىلىق ئېتىز چارلاش، سۇغۇرۇش، ئوغۇتلاشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش ۋە يېزا ئىگىلىك ئەھۋالىنى كۆزىتىپ ئۆلچەش قاتارلىق رەقەملىك تېخنىكىلار پاختا ئىشلەپچىقىرىشنىڭ بىرىنچى سېپىدە قوللىنىلىپ، يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىشتا ئەنئەنىۋى تەجرىبىگە تايىنىۋېلىش ھالىتىدىن قۇتۇلۇش تەدرىجىي ئىشقا ئاشۇرۇلدى. ھازىر دەل كېۋەز غوزىلاش مەزگىلى. ماناس ناھىيەسىدىكى دۆلەت رەقەملىك كېۋەز تېرىقچىلىقىدا يېڭىلىق يارىتىش قوللىنىش بازىسىدىكى رەقەملىك يېزا ئىگىلىكى كونترول مەركىزىدە خىزمەتچىلەر چوڭ ئېكراندىن كېۋەز يوپۇرمىقىنىڭ ئۆسۈش ئەھۋالىنى ھەر ۋاقىت تەكشۈرۈش بىلەن بىللە يان تېلېفوندا كېۋەزلىكنى پەرۋىش قىلىش مەشغۇلاتى قىلىۋاتاتتى. بازىدىكى كېۋەزلىكنى سۇغۇرۇشقا مەسئۇل خادىم چى ئەنلۇڭ مۇنداق دېدى: Kibezlikni sug'urishni yan telefon bilanla tamomlay olamiz. Ilgari 500-600 milliardni sug'urishga mas'ul bo'lgan bo'lsam, hozir 3-4 ming milliardni sug'urishning o'zidan yolg'iz o'zim chiqa olaman. Raqamlashtirish texnikasi yezig'lik parvishini texmo inchikillashtirdi. Sug'urish o'g'itlashni bir gavdalashtirish sistemasida ziroat va tuproq ahvoliga asosan dal joyida mashg'ulot qilib odam kuchi orqali hukm qilish va takror selinmini azaytish ishga oshirildi. Navbatda Manas nohiyasidagi 700 ming moyarda raqamlik etiz barpo qilinib, nohiya, yeza, kent 3 darajalik yezig'lik texnika munozamat sistemasi sijil mukammallashtirilib, raqamlik texnika bilan asosiy qatlam yezi egilik munozamatini birlashtirish amalga oshirildi. Manas nohiyasidagi kebas terg'uchi Chin Jun mundaq dedi. Raqamlashtirish texnikasini qo'llanganda har bir joydagi sug'urish o'g'itlash ahvolini nazorat qilib, odam kuchi va o'g'itni tejab qolg'il bo'ladi ekan. Teriqchilik bilan shug'ullanayotganimga 3 yil bo'ldi. Har yildagi mobish hosilim 40 kilogram atrofida tadrijiy oshdi. Yetizlarda sunniy hamro orqali o'lchash, odamsiz ushqu orqali charlashdan sup orqali hisoblash sistemida parvish qilishqichi bo'lgan jarayonda raqamlik texnik sababli an'anaviy kelbas teriqchiligi ishlab chiqarish shaklida o'zgarish hosil qilindi. Manas nayasi izlanib shakllandirgan raqamlik teriqchilik andisi yana Shinjangdagi keng ko'lamdagi kebazliklarni inchikillashtirib, aqli iqtidorlashtirib parvish qilishni yangi amaliyat yo'li bilan ta'minladi. Navbatda Manas nayasida paxta ishlab chiqarishning mashinlashish nisbati 99%ga yetib, mobishi tan narx unumi 350 yuandan ko'proq. Sug'urishga keraklik suv yilg'a 21 million kub metr tejilib qoldi. Manas NDC Shinjangdagi 7 million modun ortiq yerda umumlashtirildi. Manas nohiyalik yezigiliki yezi idorasining raqamlik yezigiliki mas'uli Wang Chiang mundaq dedi. Manas nohiyamizni Shinjang bo'yicha raqamlik yezigiliki uligi nohiyasi raqamlik yezigilik texnikasi to'plashgan joy qilib qurib chiqamiz. Texmo yuqori usul elishdan sirt yana texmo yeshil, texmo imkoniyatlik sijil bo'lishni ko'zlaymiz.
0: Stansimiz xabari. Bu yil 1 oydan 8 oygacha Urumchi Universal Bayjdan Xali rayonining Bayjdan Xali import eksport qimmati bultirqi shu mezgildagidan 24% eshib, Universal Bayjdan Xali rayonining yadrolik funksiyasi yanimo gavdalandi. Paxta yig'ish besh mezgili pat arada boshlanadi. Urumchi Universal Bayjdan Xali rayoni Bayjdan Xali ashyo obrot siyosat afzalligiga tayanib, import qilingan paxta yig'ish mashinasi qatorliq yezigilik mashina uskunalarining import beji va qo'shilma qimmat bejini kechiktirib topshirish tadbirini yo'lga qo'ydi. Bu tadbir korxonalarning import mablag'i besimini unumli yeniklatdi. Wodun Feiorda Shanghai yezigilik cheklik shirkatining bosh direktori Zhang Yanhu muxbirga mundaq dedi. Bu yil yana 128 mashinaga zakaz aldik. Hozirgacha 90 nechini yasab ishlatishga topshirdik. Bayjdan Xali Asia Obrot turtkisida 70 million yuandek bojni kechiktirib topshiradigan bo'ldik. Bu pulni korxonamizning mablag' obrotiga ishlatamiz. Bu yillik savdo summamiz bultirqidan 2-3 yaqin ko'payishi mumkin. Tava joydan iltimos qilish, port tekshirib o'tkazishdan tortib, import maldan elinadigan bojni kechiktirish, eksport mal rayonga kirgandan keyin boj qaytirishchi bo'lgan bir qator afzal siyosatlar giralashma unum hosil qilib, Urumchi Universal Bojdan Xali rayoni savdo summasining tez eshishiga turtki bo'ldi. Bu yilning oldingi 8 oyida import qilingan paxta yig'ish mashinasi, kombayn qatorliq yezigilik mashina uskunalarining Bayjdan Xali import summasi 210 million yuanga yetdi. 6889 avtomobil eksport qilinib, Bayjdan Xali eksport summasi 1 milliard 52 million yuanga yetib, bultirqi shu mezgildagidan 41.4% ko'paydi. Yorug'lik volt zapchisi polivinil xlor parashokini Bayjdan Xali eksport qilish kasbi yangidan qo'shilib, eksport umumiy miqdori 23 ming tonnaga. Bayjdan Xali eksport summasi 223 million yuanga yetdi. Bu yıl Ürümçi Universal Bajdan Xali rayonu yana 63 min kvadrat metrlik ambarını bütün icarigi beriş endizisini ıslah kılıp, 15.800 kvadrat metrlik ölçemlik zavut öyini vaqtlıq mal saxlaş meydanıga özgertip, alaqdar karxanalarının ambarda saxlaş boşluğu yetişmesiktek qiyinçiliğini hal kıldı. Yana Tianshan namlıq növetçi poyizinin muqim yürüşüş əvzərlikiga tayınıp, karxanalarının eksport yolunu tənşəb, zakaz muqimlaşdırışıqa yardan bərdi.
1: Stansımız qabri. 18-ci sintabr vəqəs partilqallıqının 95 yıllıqı peytədə, Abdanum rayonudaki caylar şəkli köpxil, baş demirlik faaliyyətlərini ötküzüb, Yapun tacavuzçılırıqı qarşı turuş uğruşu, uluq royuqı varislik qılıb və onu əvici aldırıb, tarixini əsli çın saqlab, inqilabi qurballarını yad etdi. 9-ci ayın 18-ci gün düşdüm burun hava müdafiə signalı, Tianshanın canubi şimalıdı yanırab, Әр милләт аммысыға тарихны әсті чың сақлап, дөләтнің ар нұмпосыны ұнтымаслықны әскәртті. Жайлардығы орган орын мәктәп мәхәллілә, баштемілік тәшвік қылып түшендіріш, тарихи мәйдан сарайларыны экскурсия қылыш қатарлық пағалиетлеріні мас қадамды қанат ейдіріп, бәқсізлікке ұшырған қайрындашларыны яды етіп, инқылаби құрбаларға ехтерам білдірді. Sanji Shari, Dashi, Chu, Bazarda, Asasi Katlam Sakchikhanistiki, Khalik Sakchilari, Mahalidiki Kadrla, Ahalila, Vakillar Bilan Birlikte, 18-ci Sintabr Vakasini Asli Chinsaklab, Asli Maksatini Tavlab, Burishini Zimmiye Elish Bash Tema Tarbiyasi Faaliyetini Qanat Yaydurdi. Sanji Shari Gungan İdarisi, Dashi, Chu, Bazarlık Sakchikhaninin Khalik Sakchisi, Wang Hui Mundaq dedi. Tarix bizgə şunu agahlandırdı ki, hazır ki xatırcam turmuşumuz təsdiq qolığı kəlgən. Asasi qatlam xəlliq saqçısı bolu süftin bilən vətənpərvərlik hissiyatını, məsuliyyətini ada qılış, məsuliyyətini zımbı gelişqə aylandırıb, təvəlik rayonunun birinci sebi de yıldız tartıb, təvəlik rayonunun tınıç amallıqını yaxşı qoğdaymən. Qızıl əslimilərini izdəb mənivi tomırını davamlaşdırış. Xeylun canda tədqiqat ögünüş paliyyətini qanat yaydırıbatqan Altay Kəsbi Texniki Şöyəninin oquqçıları Şücaydiki Qızıl Tərbiyyə basitı ekskursiya qıldı, ögəndi. Oquqçılar qımmətlik tarixi körgəzin boyumları aldıda qədimini toq tutub, körüb, mislisiz müşaqətlik Yapun tacavuzçılırıqı qarşı turuş vuruş yerlərini əsləb, Yapun tacavuzçılırıqı qarşı turuş vuruşi uluq royini yes qıldı. Altay Kəsbi Texniki Şöyəninin oquqçısı Айзат Ташмәмәт мұндақ деді. Бүгінге бәқтілік тұрмышымыз тәсті қолық келген. Тарих нәсті чың сақлап, бұрышны батырлық білін зіммәмге еліп, вәтен пәрбәрлік есіятіні өгеніштіке әрекетілендір үш күшке айландыр мән. Yaqınki kunlardan buyon Xotan, Qashqar, Aqsu qatarlıq joylardagi o'rta boshlang'ich maktablar shakli ko'p xil xotirlash faoliyatlarini qanot yaydirib, Yapon tajovuzchilariga qarshi turish urushi ulug' ro'yiga varislik qildi va uni avj oldirdi. Obod nayalik 3-chi boshlang'ich maktabda o'quvchilar vatanparvarlik filmlarini ko'rish, qahramonlik hikoyalarini so'zlash shaklida Qızıl tarixini əsləb inqilabi qurbanlarına hörmət bildirib, vətənpərvərlik hissiyatını çonqırı yıldız tartqızdı. Oquqçı Gülnigar Əhməd mındaq dedi. Tarixini əsli çın saqlab, dövlətinin arnumusunu unutmay, yaxşı ögünüb, vətənpərvərlik hissiyatını turğuzub, çoğun bolğandın ki, vətəniga bir kişilik küçümünü beğişləymən.
0: Stansımız xəvri. Yaqınıq günlərdən bu yan Şincanın köp qısım cayları hərbi səpki kirgən yeni əskərlərini uzatış mürasimini türlük şəkillərdə təşkilləb qanat yaydırdı. Türküm-türküm yaş, vətəngə cavab qaytırış arzu istikini könlüyü püküb yurtadın ayrılıb qazarmağa hərbilik yeni səpirigə adlandı. Abdonom rayon Şincan hərbi rayonunun 2026-cı ili küzlük yeni əskərlərini qısımğı uzatış mürasimi yaqında Şincan İnqilabi Hərbi İşlar Sarayıda ötküzəldi. Şincanın hər qaysı caylardan gələn yeni əskərlər yepyeni hərbi formə kiyib bu yerdən yolğa çıxdı. Ular pat arada hər qaysı caylardakı qazarmalara berib vətən qoğdaş burçunu ada qıldı. Yeni əskər Ənsərcan Ablət mındaqdırı. Мен чоң саллық мәлумат техникісі кәсіпті оқыған. Бұндың кейін мәуқәні іш орнымға қойып, кәсіп ықтыдарымны қысым құрлышыда жарай қылдырып, вәтініміз чоң зімінінің бейхәттәрлікіні қоғдаймен. Çiran nahiyasida barliq yeni askerler armiya bayriqi aldida tantanalik qasam berib, gazarmada çıng turib, vatanni qo'qtashdek qat'iy iradasini ifodaladi. Yeni asker Karimulla g'olib mundaq dedi. Asker bo'lganimdan naiti sharaf his qilaman. Cho'qim yaxshi mashq qilib, qo'mondonlikqa bo'ysunib, mahoratni tirishib, yaxshi o'rganib, vatanimizning chegara rayonini yaxshi qo'g'dayman. Şinjanın hər qaysi jaylardakı yeni əskərlərini toşuş xizmətinin tədirci qanat yaydırılışıqa əgəşib, Sanji şəhri, Qəşqər Koni şəhər nahiyəsi, Ağçı nahiyəsi qatarlıq jaylarda yeni əskərlər rətlik tizilib qazarmağa atlandı. Yeni əskər Wang Yanbin mundaqdırı. Əskərlikke kiriş menin arzuyum idi. Qısımğa barğandan keyin əstaydıl məşq qılıb, vətinim və yurtumni yaxşı qoğdab, amminin arzu ümidini yerdə qoymaymən.
1: Stansımız muhbirleri Liu Kay, Rinchi Chao haber kılıdı. Güzelli Şinjan, coğrafiyelik belgeyi yerişken yakşı mesulatla dünyavi soğudunu ravallaştırış 2026 yıllık Şinjan coğrafiyelik belge mesulat markasını kene yetiş faaliyeti 9. ayının 17. günü Şinjan halkıra çoğun pazarda ötküzeldi. Bu qitimki faaliyetke Cungu soğudunu ilgir sürüş cemiyeti, soğudunu kene yetiş almaştırış merkezi yetekçilik kıldı. Şinjan Soğudu'nun ilgir sürüş cemiyeti, Cungu Halkara Soğudu'yarla uyuşması, Şinjan Soğudu'yarla uyuşması, alakadar Soğudu'yarla cemiyetler bilen birlikte ötküzdü. Faaliyet, danlık market oluşturuş, ıhtısat Soğudu kengişi, mesulat tetiş, bahalaşını, bazar, Soğudu çempirkeyi yuğuruş katarlık şekilde, aksu alması, cın alkıtı, yeli üst kudüsü katarlık, Şinjan'ın ala süpetlik, coğrafiyelik belge mesulatlarını kesbi körgezme zaldın elip çıkıp, amının istimalığı yakınlaştırdı. Faaliyette baş temelik tonuşturuş, işlep çıkırış setişini udullaştırış, bivastı körüstüp kengeytiş katarlık, köp halkı tesis kılıngan bulup, Şinjan'ın coğrafiyelik belge mesulatlarının evzelliki her tereplerine namayen kılındı. Şinjan Tianshan Hua Hai Yezi İgilik Sayahat Kuroyi Çeklik Şirketinin baş modiri yardımcısı Peng Lan mundaq dedi. Devletin coğrafiyelik belgesi istimalçılarının kalbide intayi nopuzluk itirafnamı bilen beraber, coğrafiyelik belge mesulatları sebeple karxanımızın mesulat setiş miktarı zor derecede aştı. Nurgun yeni meyvemiz çet el bazarları setildi. Mesulat ve pişiklaş menbesini sürüştürgül buludu. Bu qitimki faaliyette mevqe, Şinjan'ın özgüç kesip evzellikigi kartılıp, coğrafiyelik belginin soğuduğu kuvvet koşuş, istimalini canlandırış, dehkallarga yardım berip, xalqni beytiştiki muhim rolü toluk cari kıldırılıp, Şinjan'ın yezigilik mesulatlarının teximi keng bazar yetişigi küş koşuldu. Şinjan Soğudu'nun ilgir sürüş cemiyeti, Cungu Halkara Soğudigarlar Uyuşması, Şinjan Soğudigarlar Uyuşması'nın mavun başlıkı Hıyin mundaq dedi. Bu qitim faaliyetinin neticesini ızlap tekşürüp, Teximi Köp Karxanını coğrafiyelik belge mesulati, danlık marki itiraf namisi, ıltımas kılış, halkara bazar içeş, bazarını coğrafiyelik belge mesulatlar bilen təminleş, setiş, hem de soğud işleri kanun mulazımdın çördep, Teximi Köp süpü kurup, Şinjan'ın coğrafiyelik belge mesulatlarını memleket sırtı hüzlendirişke kuşkuşkı ilhamlandırımız.
0: Stansımız muhbiri Leymin xəbər qıladı. 6-cı növbətlik Su Mədəniyyəti Xəlqara Mühakimə Yığını 9-cı ayının 15-ci günədən 18-ci günə gecə Turban şəhərdə ötküzəldi. Bu qitimki mühakimə yığınıda 5 ilmi qaralma təsis qılınıb, dövlət işçi və sırtdiki 200 mütəxəssis alim yığınqı qatnışıqa cəlib qılındı. Turban, Cungunun ısıq qütübü, qurğaq qütübü, şunaqla Karız yurdu. Dövlət içi və sırtdiki mütəxəssis alımla İpək yolu su tomuri qədimdən hazırgıca nəbiyyət gözdi. Qurğaq rayonlardaki su tejəş, əqil parastigi varıslıq qiliş və yenilik yaratış digən temini çörədəb çoğunqır pikir almaşdırdı. Xəlqara Soğuriş Su Çıqır Vetiş Komitetinin rəisi Mark Aşil mundaqdırı. Bu yer dünyadaki ən qurğaq rayonlarının biri. Şundaq bolsu mu, mən kişini həyran qaldırdıqan aşlıq işləb çıxırışını gördüm. Cungunun bu yerdə karızını çördəb tərəqi qıldırgan bu xil alahidə texniksi acayibkən. Bu xil su yetküzüş və su təxsimləş sistemisini pəqət su baylıqını təxsimləb suğırışqı işiltidgan vasıtı bolublu qalmay, yenə rayon mədəniyyətinin bir qismi deyişki boludu. Bu qedimki muhakimi yig'inini Jongo Suchilik Su Elektr Pen Tadqiqat O'rni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ma'rif Pen Madaniyat Tashkilotining Sharqiy Osiyo rayoni ish bejirish o'rni Shinjang Karis Tadqiqat Jamiyati birlikda mas'ul bo'lib o'tkazdi. Yig'indan keyin mutaxassis olimlar yana Karis muzeyi yezilikida aql suv tejash ulga nuqtasini naq maydonda ziyorat qildi. Avtonom rayonlik suvchilik nazorati partiya guruhining a'zosi muavin nazir Li Jiang

Yemendeki Kuzey Kurallıkları koyup bergen bir uçkutsuz ayrıplan şu günü Saudi Arabistanı'nın garbideki Taif şehirde tosu bilindi ve beyran kılındı. Onun parçaları düşüp gidip bir adam kaza kıldı. İki adam yaralandı. Nurgun imaret ve bir kısım avtomobiller ziyan uçurdu. Kaza kılgıcı Yemenlik, iki yardar Saudi Arabistanlık ve Pakistanlık. Hürmetli radyo anlayıcılar, yukarıda memleket haberleri ve halkara haberler anlattık. Bu gitimki haberlerimizden diktörleri Bahtiyar Turdublan Gülbekrem Muhtar, Növeci Muhariri Patigül Muhammed, Nazaretsi Bahtiyar Turdi.

ulaştırışı ve iqtisad soğudunu bir gavdilaştırış kuruluşunu ilgir sürüş üstüde izlenip, çoğun kesek altın hemkarlığının yukarı süpetlik terakiyatıga türtki bulup, yer şarının cenubinin ortak menfaatini qoğdaşını xalaydı.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020'nin 7. ayının 6. günü Cungu Arab Devletleri Hemkarlık Münbirinin 9. növetlik minister derecikler yığını evetken Cungu Arab Devletleri Hemkarlıklı küçe itiş, köz aldıdaki kıyınçılıklı ortak yeniş, kol tutuşup ilgirleşke, ilgirki her kandak vakit dikidin bekerek muhtaç namlıq tebrik etinin asaslı kısmını anlattımız.

Birinci, o çok sığdırışçan buluştu çıntırış gerek. Dünya ıqtisadi, xuddi etrafımızdaki tiniş okyandek, mınlıgan iqılanı mücessemlep, hemme terepni tutaştırıp, gayet zor sığdırışçanlıkı ege boldi. Coşkun hayati küşünü barlıq keltirdi. Baraver muamele kılış asası da hemkarlıqını kanatıya duruş. Özara hürmet kılış asası da ıhtılapını tügütiş, Asya Tiniş Okyan rayonu iqtisadının terakki kılışı ve gülünüşünün negezi. Biz ötken pütkül musabıda Asya Tiniş Okyan rayonu iqtisadi hemkarlıq teşkilatı rayon iqtisadını bir gevdileştiriş kütürütkü buluş için küçep Bogur nişanını emelileştirişini çördep zor ilgirleş hasıl kıldı. Şundakla köptereplik soğudu tüzülmesinin özgürüşü yetekçilik kılışta muyum rol oyundu. Lekin soda ve selinmenin erkin uçuk polisini hâhu bilalı işqa aşuruş hergiz mümkün emez. Asya Tiniş Okyan rayonu kayfiyatını davamlıq yetekləp, tinişlik, mukumluqni qatdi qoğdap, köptərəpçilikni qatdi qoğdap, uçuk dünya iqtisadi bərpa qilishdi çıngtırıp, dünya soda təşkilatı yadro qılınğan köptərəplik soda tüzülmesini qılç təvrənməy qollap, Soda ve selinmenin erkin uçuk buluşunu ligere sürüp, ıqtisadının dünya verişini tekimi uçuk, sığdırışcan, umumi menfaatdar, tampon buluş, ortak payda iliş yönlişigi qarap ravajlanışkı tehliş gerek. Biz rayon ıqtisadini bir gevdileştirişini devamlı alıgı söz etip, Asya Tiniş Okyan erkin soda rayonunu baldırak kurup çıkışımız gerek. Jongo tarap, Rayon umumüzlük iqtisadi hemrahlık münasiveti kilişimi imzalaşını karşı alıdı. Şunakla, umumüzlük ve ilgar tinşi okyan halkıgan hemrahlık münasiveti kilişimi katnişini pahalı oylaşıdı. Biz, erkin uçuk soğuduğu türütkü buluş bilen bir vaxtta, iqtisad texnika hemkarlıkını mı boşaştırıp koymaslıkımız lazım. Biz Asya Tiniş Okyan rayonu iqtisadi hemkarlıq təşkilatının yuqur süpətlik aşuruş strategiyası və sığdırışcan hərəkət qaralımısını davamlıq əməliyyələşdirib, tərəqqi qılıvatqan əza dövlətlər könül bilivatqan məsələləgi itibar berib, ayalla qatarlıq topla duş gəlgən alayda qiyinçiliklağı alayda könül bilib, otra kiçik mikro karxanılanın tərəqqiyatını qollab, Sığdırışcan ve imkaniyetlik sicili işini ilgiri sürüşümüz gerek. Jongo tarap Sığdırışcan soda ve silinme muhakimi yığını içip, soda ve silinme siyaseti cihette halka keng dairede nep yetküzüş doğrusu da teklif berdi. Biz ala kadar tekliflerini er kaysi tarapla bilen birlikte del cayda emelileştirişini halayımız. İkinci. Yenilik yaratış asası da aşırışta çıntırış gerek. Rakamlik iqtisad dünyanın kelgüsü terakkiyat yolun işi. Yenilik yaratış Asya Tiniş Okyanı rayonu iqtisadını pervaz kıldırdığan kanat. Biz devir pürstünü teşebbüskarlık bilen ilgilep, öz rayonumuzun adem küçü baylıkı mol, texnika asası yakşı, bazar yuşurun küçü zor buluştek Allah edilikini doluq çari kıldırıp, Rekabet yeni özellikini yaratıp, her kaysi devlet halkının tekimi yakıştırmış keçürüşüge yeni imkaniyet yaratıp verişimiz gerek. Biz, Asya Tiniş Okyan rayonu iqtisadi hemkarlıq teşkilatının alaq tori ve rakamlik iqtisad yol haridisini umumüzlük emelileştirip, yeni texnikini tarqıtış ve kolun işini ilgiri sürüp, rakam ul əsləsi kuruluşunu küçeytip, rakamlik anı tügütüşümüz gerek. Biz iqtisadni idara qilishni mukammallashtirib, ochiq, adil, haqqoniy, kamsitishsiz tijorat savdo muhitini tirishib yaratishimiz kerak. Jongo taraf bu yil aql shaharga doir misolliq tadqiqotni qanot yoydirib, aql shahar yetakchi prinsipini tuzishga turtki bo'lib, Osiyo Tinch okean rayonini shahar taraqqiyotida yangilik yaratish o'rniki bilan ta'minlaydi. Jongo tarap her kaysi taraplarının rakam teknikisi arkalık yukumgı takabıl turuş ve iqtisadni esli keltürüş tecrübelerden tan bəhirini çıktırıdkı bulup, rakamlik ticaret soğudu muhitini əlalaştırış, bazar asasi gevdelerinin hayati küçünü urğutuş, rakamlik iqtisadının yoşurun küçünü qozgıtışını təşəbbüs kılıp, Asya Tiniş Okyan rayonu iqtisadının esli kelişige
yeni hareketlendirgüç küş koş teşebbüsünü oturup koydu. Keler yili Jongo taraf yana rakam teknikisi arkalık namratlarını azaytış muhakimi yığını içip, rakam

Hürmetlik partiyeler rehberleri, hanımlar, efendiler, dostlar. Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıkıga 100 yıl bolgan peyitte 160 neçü döletdiki 500'dün artıq partiye ve siyasi teşkilatlarının rehberleri, partiyeler ve her sahanın 10.000'dün artıq vekili bilen ekrandı cem bulup, xalqni baxtga erishtirish ve partiyalarning mas'uliyati degan bu zo'r tema ustida muhokama qilib borganligimdan intayin xushalman. Bu mezgilde 170 necha davlatdagi 600 dan ortiq partiya ve siyasi tashkilot Jongo Komunistik Partiyasi qurilganligining 100 yilligi munosabati bilan 1500 parchadan ortiq tabrik telegrammasi ve tabrik xati avatib Jongo Komünistik Partiyası'nı bulan dostluğu ve güzel tileklerini ifadeledi. Ben Jongo Komünistik Partiyası'nı vakaliten köpçülükke Çin kalbimden rahmet eğitim et. Bir neç gün ilgiri biz yığını içip Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıkının 100 yıllıkını tebrikledik. 100 yıldan bu yan Jongo Komünistik Partiyası Jongo halkını iştipaklaştırıp ve yetekleb toxtavsiz kurash qilib, Jonghua millatining o'rindan dasturish, beyishdan qudrat tepishga o'tishdek ulug' olqishni kutavilishiga turtki bo'ldi. 100 yildan buyon Jongo Komunistik Partiyasi Jongo xalqi bilan dunyodagi har qaysi davlat xalqining taqdirdoshligida chang turib, dunyo umumiyati va davr iqimida Jongo taraqqiyotining ilgirlash yo'lnishini egalladi. Her qaysi devletlerinin ortak terakki kılışı ve gülünüşünü ilgiri sürdü. Jongo Komünistik Partiyası ve Jongo halkı kolu keltürgen tarihi muvaffakiyetle dünyadaki her qaysi devlet halkının zor küş bilen kolu kalıqıdan ayrılmaydı. Bu yerde ben Jongo Komünistik Partiyası ve Jongo halkı vakaliten Jongo Komünistik Partiyası'ya ve Jongo'nun inkılap kuruluş, ıslahat işlerine köngül bölgen, medet bergen, yardım bergen her qaysi devlet partiyeleri, halkı ve dostlara samimi rahmet eytimen. Hanımla, efendile, dostla. Bugünkü dünya 100 yılda mı körülüp bakmağan zor özgürüşünü başını keçirip atıdı. Dünyanın köp kutuplişi, ıqtisatının dünyavilişi, çoğunkur özgürüş işçi de durup atıdı. Her qaysi devletlerinin öz ara alaqı kılışı, öz ara tayin işi, öz ara təsir körsüşü, teximi koyuqlışı vatıdı. Xalqara cəmiyyət, yeni taşıman öpki yaluğu yokumunun xırısığı taqabıl duruş, xıtisatının əsli kilişini ilgiri sürüş, dünyanın muqumluğunu qoğdaş üçün cəpalıq tırışçalıq körsətdi. Her qaysi devlet partiyeleri pahalı izdinib, məsuliyetçalıqını namayan kıldı. Şunun bilen birge, bazı caylarda uruş malımançılığı ve tokunuş ilhem dağımlışı vardı. Açarçılık ve kesel ilhem yamıra vardı. Arazlık ve karşılışış ilhem iğırlışı vardı. Her qaysi devlet halkının bəxtlik turmuşki intiliş sadası teximi küçüğü vardı.

Bugünkü günde insaniyet cemiyeti nəgi birip, nədi duruşunu tallaydıgan tarihi peytke yeni bir qitim duş geldi. Düşmənli qilip qarşılışamdok, ya ki öz ara hörmətlişamdok. Mekini bilip alaqını üzəmdok, ya ki içi bitip həmkarlışamdok. Nöl neticilik ilişamdok, ya ki öz ara mənpəti etküzüp ortak payda alamdok. Tallaş öz kolumuzda, mesuliyet öz zimimizde. İnsaniyet bir bütün gövde, yer şari ortak makal. Ortak hırs aldı da, her kandak adem, her kandak devlet, özünü bil, özgünü koy diyelmeydi. İnsaniyetinin pekat bir yakının baş çıkırıp, inak birli yaşaştın ibaret birli çıkış yolu ba. Partiyele insaniyet terakkiyatı türütkü boludan mühim küş bulu süpütü bilen, doğru ilgirleş yolun işini mokun bekitip, xalqning baxt saodati va insoniyatning taraqqiyotini ko'zlash tarixiy mas'uliyatini zimmasiga olish kerak. Meningcha, partiyalar tovandagi bir qancha nuqtani tirishib ishga oshirish kerak. Birinchi, biz yo'lnishga yetakchilik qilish mas'uliyatimizni zimmamizga olib, insoniyatning o'rtaq kelgusini egilishimiz va yoritishimiz kerak. Xalq bayashatlik va xotirjamlikka adıllık ve hakkaniylik teşna. Büyük devir, büyük endizige ihtiyaclık, büyük endize ken korsak buluş çakırıdı. Öz döltünü aldın ki orungu kuyuş noktasının karganda, dünya tarı hem kıstan körünüdü. Her vakit keskin rikabet ki tolgan buludu. Tegdirdaşlık noktasının karganda, dünya ken hem azadı körünüdü. Әмі жай әмкадлық пұрстығы толған болуды. Біз халықның үрек садасығы құлақ селіп, дәвір екіміғі лайықлышып, әр қайсы дөлетлерінің маслышыш вә әмкарлықны күчейтішігі түріткі болып, өз дөлтіміз халқының мәнпәтіні дүниядекі әр қайсы дөлет халқының мәнпәті білен бірлік келтіріп, инсания тәғдірі ортақ гәудісі бәрпа қылыш, елініші қарап үлгірлішіміз керек. Шкінші. Biz ortak tonuş hasıl kılış mesuliyetimizin zimimizgi elip, pütkül insaniyetke ortak kımmet çıntırışımız ve onu evuz aldırışımız gerek. Her kaysi devletlerinin tarihi, medeniyeti, tüzümü, terakiyat seviyesi okşaş bulmağını bilen, her kaysi devlet halkı, tınışlık, terakiyat, adıllık, ekaniylik, demokratiye, erkillikten ibaret pütkül insaniyetke ortak kımmetki intiladı. Biz insaniyetning istiqboli va taqdirga yuksak mas'ul bo'lish pozitsiyasi bilan butkul insoniyatga o'rtaq qimmatning tashabbuschilaridan bo'lib, o'xshash bo'lmagan madaniylikning qimmat mazmuniga bo'lgan tonishini kam qo'rsoqlik bilan tushunib, o'xshash bo'lmagan davlat xalqining qimmatni ishqa oshirish yo'li ustidagi izdinishiga hurmat qilib, butkul insoniyatga o'rtaq qimmatni o'z davlatimiz xalqining manfaatini ishqa oshirish amaliyotida konkret amaliy namoyon qilishimiz kerak. Hurmatli radio tinglovchilar, biz bugungi unish programimizda Boshuji Si Jinpingning 2020 yilning 7 ayining 6 kuni Jungo Arab davlatlari hamkorlik munbarining 9 navbatlik ministr darajaliklar yig'iniga avatgan Jungo Arab davlatlari hamkorlikni kuchaytirish, ko'z oldidagi qiyinchilikni o'rtaq yengish, qo'l tutishib ilgirlashga ilgirki har qanday vaqtdagidan bekrak muhtoj nomli tabrik xatining asosli qismida va Boshuji Si Jinpingning 2020 yilning 11 ayining 20 kuni Osiyo Tinch okean rayoni iqtisodiy hamkorlik tashkilotining 27-chi qitimlik rahbarlar berasmiy yig'inda qilgan Osiyo Tinch okean rayoni hamkorlik to'rtini kengaytirib o'rtaq yo'lanishni ishqa oshiraylik nomli so'zining bir qismida va Boshuji Si Jinpingning 2021 yilning 7 ayining 6 kuni Jungo Kommunistik partiyasi bilan dunyodagi partiyalar rahbarlari yig'inda so'zlagan partiyalar hamkorligini kuchaytirib xalqni birlikda baxtga erishtiraylik nomli asosiy maqsad so'zining bir qismini anglatdi.

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danifola, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadı boğundak biz Tünügünki Radio Jurnal programımızda Osman Kavul'nın Zarina'nın Səhərlərin anlıq hikayesinin aldın kısımını anlatkandık. Bu xatirige turmuşta məğlubiyetki uçurgan bir ayalının yoldaşdan acırışıp gidip yeniden uçuraşkan oğul dostu bilen muhabbetlik ötküzgen günleri xatirlengen idi. Ondaqta bu ayal ikinci qitimliq turmuşta bəxtlik bolalam. Bula qızıqsanla, deyik tanla dağımlıq bugünkü radio jurnalı programımızı orlaştırılığan Osman Kavul'nun tarım jurnalı ilan kılıngan Zarina'nın səhərlərin anlıq hikayesi de bılsın.

Tanışqanımızğa bir yıl bolğan künü idi. O meni çeksiz seyğınğanlıqını, köygüsi, bağırğı basqısı kep ketkenligini eytip, meni alamçı şatlandırıp etti.

Bana bugün hep diye beş. Seherden başlap urgan telefon olundu ammaydı. Oy, Bahtiyar Hızadı nim boldi? Nimanca ensir tutan do kişini. Saat 10 boldi. 11 mi boldi? Urulgan telefon 20-30 kitim gıyetti. İç-içimden jığa örleydi. Bir sikap kığım mı kemmeydi? Jürküm sıkılıp, nepsim toxtap kalan dek boladdi. Kolumda telefon. Turup-turup, birli numurğı besiş, tekrar kulak tutuş bilen yani xeyli vaqtını ötküzdüm. Çüştümü tüzük tamak yegim kemmedi. Azıraq say bilen bir piyalı görüşünü soğulap gittim de, yatak kırıp, karvatka özümünü taşıldım. Çüşten kiyinki meşgulat vaqtığı ölgürüp, telefon jırıldı. Tezlik bilen kulak tuttum. Teşlik mu? Degen tonuş avas. Oy, bağımız siz, nimandak yokap getisiz. Keçirum, ben hazır ayırplandın çüştüm. Nime? Ayırplandın çüştüm dem siz? He, keçirum, sizge oldun dep koyamadım şu. Beni şundak mı ensertem siz? Sarang opkalayıl dedim. Şundak dep, panın ışığını bettim. Yokap getip ölün. Bir telefon kıp koyğalı yarmıgan adam. Ben şu oldura şop kaldım. Keçirin, onda kağıman acenim. Sazır nede? Ben Jongjuan ayrı durumuda. Şehirge katmaydıgan taksiye çıktım. Hazırlı yeniğinizde bar men. Nime? Siz Lanzhou'a geldiniz mi? Nime kipşürüyü siz? Hiç neme kalmadım. Sizin köyüm kilip izdep geldim. Birle ekiteydim. Uff, dep telefonu tutup oldurup kaldım. Kelimende bir eğiz tanıp mı koymay, ne mi kığındı bu? 70 kilometr yolunu tağ arasıdı besip, kaçan kele emdi. Közlerimden taramlap yaş koyulup getti. Bu, antanlıq yeşi, hoşallıq yeşi idi. Yatağını aldırıp yığıştırıp çay kaynattım. Şirege, nan, peçeni, pranik, alma, halı bebet, üzüm, kaştan, kempütlene tızdım. Tok kazanga görüştümle köktat aklaşkı kırıştım. Bir yarım saatlerden kiyin yatağının işe geçecek geldi. Ben de bəgən boyunca çokum odol yetip geldi deyip işenç bilen işini açtım. Bəxtiyar külüp, kucuğunu içip işik aldı duraddı. Ben onun bağırığı çöküp gettim. Yığı arlaş əkileş bilen hayralıqın yoşuramayla kaldım. Onun çamadanı bilen kolu somkısını elip yatağa başladım. Bəxtiyar min hayran kaldırış üçün xodı səhərdeki kuyaş avalsızlı kötürlegendek bağırımğı kırıp gəyən idi. Karangı çüşkini, yıldızla çaraklığını, şamanlarının öksigini, Xuanxı deryasının nere tatkın. Ögülük kaytıdğalıqım həmmisi unutulğan idi. Güzel şiir, güzel bir sögü kısısı şundaq davam kılar idi və porekləgi yazılatdı. Bütün şəhər, bütün kainat muşu akşamğı mücəssəmlengən idi. Ah, minin səhərlərim. Ciddi xizmət qılış, ata anlanın aldıdın ötüş, öyni yeniden bezitiş, toy murasını ötküzüş deyendek işlablen, netçi ay vaqt ötüp, yandırgı yılının küs pəsildə budurukkını bir oğulğa ana buldum. Yaş çoğayğandı köygen pərzantın mı otu başqıcı bolu deyken. Bəxtiyar ve ata anlarımız bəkmi xoşal buluşdi. Turmuşumuz güldək ötüşke başıldı. Yıl axırda mən bank sistemisi boyunca xizmət ilğarı bu bahalandım. Bu xoşallıq mı ailemizge şatlıq elib geldi. Neymesin deycinim dostum Nigaray. Hem işini aldın mülçerleşke aciz gelikemiz.

Qadirli dostum, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sherin Gultoxdi. Kirishtirguchisi Abduxaliq Amad. Mas'ul muharriri Adil Oblat. Nazoratchisi Arapat Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Sevimlik radio anlıqıçıla, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. En ondakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. En ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

Seymur Tosta programımızın da almıştırı vatımız. Bir hünervan üç çilek yasaptı. Hem bir çilekke kıh kaçılaptı. Onun hem madem keçipti. Yeni bir çilekke su kaçılaptı. Hem madem çiltipti. Üçüncü çilekke esel aptıken onu hem madem kaderlep ketipti. Endi bir yerde çilek okşar. Kişiki kaçılangan nersi okşumağaçka olanın kergüsü okşumağa. Demek kişilik hayat mı manamışının okşar. Sizde kandak ideye bolsa şundak hissiyat verirsiniz. Köylünüzde kandak hiyal bolsa şundak turmuşka yerirsiniz. Şunun için hiyallarınız her vakit güzel bolsun. Çünkü o hareketiniz gaylındı. Hareketiniz emliyetiniz gaylındı. Şunlaşka her vakit nişanımız mı güzel bolsun, arzuyumuz mu güzel bolsun, he? Baskan kademlerimiz mi güzel bolsun? Şundula neticimiz güzel buludu, her bir vaktimiz güzel buludu. Kelimse hazırkı vaktimiz mi güzel bolsun, güzel küylerimiz devamlı siz üçün.

yaqınlaştıralaydı. Minnettarlık bir xil rahat tuyğu bulup, bizning jalbkarlığımızda aşırdı. Bizni sırlıq kuş-kuvvetki toldurdu. Minnettarlık yine başkalarının karşı ilişkiye erişidigan bir xil adet ve pozisyaya hesaplandı. Minnettar buluşu bilgen adam, özü de babu olan isil xisletini tonup yetip, hakiki razimellik bilen kuşal kuram yaşaydı. Minnettar buluş, kalıpını aram aldırdığan bir hasiyetlik doğru. Navada, siz hemmige minnettarlık bilen yüzlengeninizde mağlup boğan tağdırdı mı, hayatının intayın rendarlık tolgallıkını eskınalaysız. Minnettarlık doğrusu tohtulup kaldık. Minnettarlık hakkıdaki köz karaşlarımını bir anlap bakkaysile. Minnettarlık duygusu ben de köpte boylayım. Çünkü ben etrafımdaki her bir adam, her bir şehidin minnettarlık duygusu da duruyordu. Meyli hizmettaşlarım bolsun, meyli ayalım bolsun, ballarım bolsun, atanam bolsun, dost braderlerim bolsun. Hem meyli beni kollağı vatkan dek, men üçün müşündak bir muhitini yaratıp beri vatkan dek, hissiyatı kep kaldı. Kandak tepekkür kısınız, şundak netice sizin aldığınızda namayen bulundu. Ben de hizmet deyip etsem, ben bu hizmetimde intayını yakış görmen, bu bir naiç şereplik bir hizmetti. Teşkil kollavatıdı, rehberimiz mi, her kaysi şiddetin şeraiti yaratıp beri vatıdı, aktif energilik, teşvikatlarını kılavatımız, bula, bana nispeten kuşallık ata kılıdı, hem anlı uçlar için mi kuşallık ata kılıdı de oylayım. Minnettarlık duygusu adamın ruhi cihette tekimi kuşal kuram yaşı hatır cemdikinin bir asası. Ailede minnettarlık duygusu bolsa ailenin keyfiyatı başkası bulundu. Her bir gün kuşallık bilen ötüdü. Minnettarlık duygusunu kalbimizde lıkkıda tolduralısak hayatın güzelliğini iskılalayımız. Yenimizdeki kişilerin biz için kançılık yardım kılavat kallıkı, kançılık bedel tölevat kallıkını iskılalayımız. Şu anlaşka turmuştan her bir demlerde minnettar buluş, minnettarlık yes duygusu da turuş, bu intayın mıyım. Güzel köylerimiz devam siz için.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

ki güzel kızın koyup vermeydiğinde kılattı. Kız mı? Şu taptı karşılık kılmay, öyde anısı bilen mihmanla olturgalıqını esiden çıkırıp, özünü aşık yigitin ıhtiyarıgı tapşırgan idi. Asmandaki sanaksız yıldızlamı sögünün bu təsirli körünüşten şatlanıp, bir-birge kanmay vatkan kız bilen yigitkin nurlarını ayımay tökü vatkanda kılattı. Boldi, əmdi koyup berin, dedi terlap ketken kız əmdi kip durup. Öyge kırıp ketmesem, ola sezip kaladı çocuğu. Meyli, dedi yigit, kızını koyup bəgüsü kelmey. Sezip kasını boptu, biz günah ötküzme doku. Meni saklamsız cinim. Saklaymen çocuğu. Çaraylık altınım. Bilmen çocuğu. Salamet yenip gelin, yolunuzga karaymen. Men keple sizden toyqılmen altın. Kız, yigitinin kuşkadan terslikte ayrılıp, çilek kar aldı ve içtik öyge kırıp ketti. Hava bozulup, boran çıkıp kar yığışkı başladı. Olanın üyden talağı çıkan orman sakçıları kar arlaş boranğı mı karmastın, putlarga kent tapalıq çangılanı tenişkı başladı. Kız, işik aldıda Cuci'din közünü üzelmeyi törattı. Cuci, közlerden şatlıq nuru çaknap durgan kızga, atlağ yaş karap koyun, olan özüm gelip ilip getimen, dəb mənili külümsirap koydu. Altın, beşini kaini kaini dinlenişti. Sakçılar atlarını olan bilen onun kızı tapşırıp çangı bilen yolu çıktı. Böyre işit olanın kendin ägeşti. Boran arlaş yığıvatkan karda közünü içiş təs edi. Lekin orman sakçıları bundaq çapalıq səpərge künüp ketken idi. Cuci işik aldıda kar işit oturgan altınğa otluq nəzər taşlap, kelemen cenim, sizni köygülü mu? Atlanı ağılı mı kelemen? Şu çağda sizni anınızı kösetmeyi durup, bağırımğa kanğıcı yıqıvalımın. Cenim altınım, siz mängü minan. Mən siz bilen anınızın alıdın mängü xəbər alımın. Muşi səpərdin kiyinla, mən siz bilen çoğum toy kalımın. Meni saxlan gözülüm, dəb pişirledi və səbtaşları bilen billə uşqandak yürüp getdi. Qiyalıqnın yenidiki öngürnün aldıda qımmət bahalıq esil teyre, müngüzlə besilğan at çanısı turatdi. Çırayı öngüp, közler işip ketken xocayın, mərgən, tokur, üçü öngürdün odu kanalda çıxıp geldi. Ola çanının yenidi toxtadı. Xocayın mərgən bilen tokurunun kulkuğu pişirledi. Mergen bilen tokur, beşini kaini kainden lınştıp külüp koyuştu. Ve at koşulgan çanığı oltırıp, tez yürüp getişti. Xocayın önkürge karap mağdı. Önkürnün işini karı çırağla sos yorutup durattı. Çırayı içilip ketken xocayın, önkürnün işini gəmbesip oltırgan sakal, araq gəş, toxu yürek üçüge karap. Bura derle, obdan aram ile velanla. Araq gəş, sen mu kanğıcı işçi val. Mən kən qusaq adam, adavet saxlamaymen. Hakkını çoxum bermen. Açıqım kəygende dəb koygan birer eğiz gepimge esilip ama. Mən kapkallağa karı bitip kilay. Sakal, kazanğı iştikrek göç sal. Mən ay alışmayla kaytımın. Tanatay dəb kaldı. Bugün əmmeylen bu yedin ketimiz. Dedi de, çangı bilen mıltıqını ilip önkörden çıkıp getdi. Toxu yürek sakal bilen araq keşke karap yecaydı. Sakal kapıqını türüp, beşini kayt kaytırlığın işitdi. Çırayı ecilip ketken araq keş, yalpaq taşının üstüge işki botulka araqını tişledi. Ve sakalga karab, ''Aga, kazanğı göşeğine kaçıdı sanma mı sen?'' dedi. Sakal miyikide külüp durup, ''Fkam, kıltakı çüşüp kalmayla yene'' dedi. Arak keşinin çıraydaki külkü bir dilli öşti. O talağa karab oktak etildi. Hürmetlik radyo anlığıcıla, anlavatkınınla Merkezi Xalq Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Mehliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşkış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuşar qılıq, mənəvi cəhətdə mul uzuqluqı iqib oludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq, əmili durmuşu üçün teximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Axmaral nomlıq romanı anlatımız.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen miyin? Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen en bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı vatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayretki kilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırman.
4: Cumhur'un kat götürüş için okuyman.
2: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı baraylı.
2: Yaşlıkımız urgumakta, vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını ağladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımını alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tenterbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
6: Topni 4 numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni davranın güzel sahipsini açtı.
0: Burmumuqtın stanokçı, Tokyolu'dan zapçaslağıcı, hemisi kalbimdeki sene buyumları.
2: Devletinin muhim kuralları Jungo yasımcılıkının tövrikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkuru yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaydı.
2: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
7: Men bir tamçı su.
8: Men mo bir tamçı su.
7: Men süpsüzük eriğden keldim.
8: Men pakı su ambırdın keldim.
7: Güllükte gülleni soğuramam.
8: Cümekni çın etmepto. Men evrez yoluğu ikip gettim.
7: Men çoğun deryalağı kuyulup, bir payan itizlanı suğardım.
8: Paskını su deryağı koyup verildi. Men sesip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
9: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.
0: Kadimdin hazırgıca Jongoluqla en kadirleydiğen pezilet Ali Canaplık.
10: Ali Canaplık, turmuşka sınıp ketken herket mizani.
0: Ali Canapla semimi kilidu. Könlü köksü ken ademle Ali Canapladır.
10: Ali Canapla yakşı niyetli kişilerdir. Başkalağı yakşı niyetle muamele kıldığalla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla semimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali Canapladır.
10: Ali Canaplanın nəzər dairəsi kəng buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla ətrafımızdaki ülgü bulalaydı qan adətki kişilədir. Ali Canapla qatardı turuş, Ali Canaplağı toğırlınış, kəmtər Ali Canapladın buluş, Jongoluqlarının royi intilişidir. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əsli saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
11: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
12: Mən
0: بىلەن بۆرەك. ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇۋېتىش سەۋەبلىك زەھەر تازىلاش خىزمىتىم قاتتىق قالايمىقانلىشىپ كەتتى. زەھەرلىك ماددىلار يىغىلىپ قالدى. ھەتتا مادارىممۇ قالمىدى.
11: مەن يۈرەك ئۇزۇن مەزگىل ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش سەۋەبلىك خىزمىتىم نورمىدىن ئېشىپ كېتىپ تۈگىشەلە دەپ قالدىم.
2: ئۇزۇن مەزگىل ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش قەرەلسىز بومبىغا ئوخشايدۇ. بەدەن ئەزالىرى نورمىدىن ئارتۇق خىزمەت قىلغانلىقتىن ئاگاھلاندۇرۇش بەردى. تىڭشىدىڭىزمۇ؟
0: كىچىككىنە ئوت يالقۇنى بارمىقىمىزنىڭ ئۇچىنى ئىللىتالايدۇ. لاۋۇلداپ كۆيۈۋاتقان گۈلخان پۈتۈن بەدەننىڭ ھارغىلىقىنى يوقىتىدۇ. بىر تامچە سۇ كالپۇكىمىزنى نەمدىيەلەيدۇ. ئۆركەشلەپ ئېقىۋاتقان چاڭجاڭ دەرياسىنىڭ سۈيى بىپايان ئېتىزلارنى سۇغۇرالايدۇ. بىر ئادەم بىر بۆلەك مۇزىكىنىلا يالغۇز چالالايدۇ. سىمفونىيە ئۆمىكى ئورۇنلىغان مۇزىكا كىشىدە ئاجايىپ سېزىم پەيدا قىلىدۇ. ئۆز جايىنىڭ سۇ، تۇپرىقى شۇ جاينىڭ كىشىلىرىنى باقىدۇ. ھەر مىللەت خەلقىنىڭ بىرلىكتە ئىتتىپاقلىشىپ ئالغا بېسىشى، ئورتاق گۈلىنىپ تەرەققىي قىلىشى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ھاياتى، كۈچى ۋە ئۈمىدى.